0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 7. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 6. ayının 25. günü. Baş göz mevsimi.
2: Aval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çen Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonumaraylık Saudi İşleri Nazartı'da tekşürüp tatki kılganda ve alakadar hadımları bilen söhbetleşkende istimalını zor kiş bilen canlandırıp yukarı seviyelik sırtkı ecvitişini kengaytıp, İktisatının sicil yenilmiş, elalişiş, yakşılınış terakiyatıga, türtkı buluşka, tökbüxuş gerek deb tekildi.
2: Çen Şiaojang, Erkin Tuniyaz, Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhida ehval ilgilgende ve tekşürüp tetkik kılganda, Tömür Yolunun universal katnaş transport sistemsiriki tayançlık rolini teyhimu yakşı cari kıldırıp, Şinjan'ın katnaş küşlük rayonu berpa kılışı, yukarı süpetlik terakiyatka türkü buluşini küşlük terekki ilgi kılış gerek deb tekildi.
1: Aldıngı yerim yılda Abdonum rayon 593 000 adam qetim türlü kəsbi maharet boyunca tərbiyeləşini qanat yaydırdı.
2: Qorğaz taşyol porti arqılıq çeqradın kirgən çıqqan yolucu 1 milyon adam qetimdən eşib, buldırqı şu məzgirlikidin 10% köp əyri.
1: Stansımızın Şinjan'ın par bilen təmilləş yeni nizami 10. ayda yolu qoyulub, amının sinişif için qatlı qaydı orındılıdı mavzuluq obzorunu aldımız.
2: Memleket boyunca Tunci Zemburuk Ut Pen Teknika Xas Vekili Hizmet Punkti Kutubi Nahiyesi'ye makallaştı. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Abdonum Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Çen Şaucan, Abdonum Rayonun reisi Erkin Tuniyaz, tünügün Abdonum Raylıq Saudi İşleri Nazartı'da tekşürüp tatki kıldı. Hemde alakadar hadımlar bilen söhbetleşti. Çen Şaucan bunların tekildi. Baş şuji Xi Jinping'nin Saudi İşleri Hizmeti ve Sırtkı Ecvitiş Toğrısı'daki muhim bayallarını çoğunkır öginip, ızcılaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk, dälce ayda omumizlik ızcılaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çin puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gavdesi enginin müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zıt çördep, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini gözlep, işençini çıngıtıp, salmakını aşırıp, casaret bilen ilgirlep, istemalini zor küş bilen callandırıp, yukarı seviyelik sırtkı ecvetişini tezken aytıp, ıqtisatının sicil yenilneş, elalişiş, yakşılneşkı karap, terakki kılışıgı türtkı buluş. Yıllık nişan vazifini casaret bilen orlaşka Saudi işleri yukarı süpetlik terakiyatının yeni

0: ماكالاشقان كارخانا يعني شينجان رون تايدا ديقانچلق چاروچلق تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىدە ھازىر بېقىلىۋاتقان ئىنەك 7120-گە يېتىپ كۈنىگە مۇقىم 100 توننا يېڭى سۈت سېغىش ئىقتىدارى ھازىرلاندى. كۆلەملەشكەن باقمىچىلىقتا ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى ئاقسىللىق يەم خەشەككى بولغان ئېھتىياج غايەت زور. خىزمەت پونكىتىنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە ئەگىشىپ چوڭ زەمبۇرۇغ ئوتتۇرىدە ياخشى ئۆستۈرۈشتىن تېز سۈرەتتە ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىشقا يۈزلىنىپ شۇ جايدا ئەلا سۈپەتلىك يەم خەشەك كەمچىل بولۇش جەھەتتىكى بوشلۇقنى ئۈنۈملۈك تولدۇرۇپ كارخانىنىڭ تەن نەرخىنى تېجەپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشىغا پەن تېخنىكا ئۆزىگە ئورنىتىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. شىركەت باش مۇدىرى سوڭ شياڭ مۇنداق دېدى: پەن تېخنىكا خاس ۋەكىلى خىزمەت پونكىتى يېڭى تېخنىكا، يېڭى مەھسۇلاتلارنى قوللىنىش ئارقىلىق تەننەرخىمىزنى تېجەپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشىمىز ھەمدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تېخنىكىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش نەتىجىسىدە بۇنى كارخانىمىزنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇپ، چارۋىچىلىق مەيدانىمىزنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تىجارىتىگە تېخىمۇ زور كۈچ قوشىدۇ.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. Bu yil birinci aydan başlap merkez maliyesi məxsus məbləğ ajratıp otur hal həm onundan yuqarı dərəcədəki hacidədən çıxalmaydığan yaşanğanlarga yaşanğanda kütünüş mülazimeti istimal yardım pulu tarqıtış törini umum yüzlük yolğa qoydu. 7-ci ayının axırıgacha Şinjan boyunca otur hal həm onundan yuqarı dərəcədəki hacidədən çıxalmaydığan yaşanğanlar istimal beltidən cəmi 152.100 tapşırılıb 188 milyon yuan yaşanğanda kütünüş mülazimeti istimalğa türtkü boldu.
0: 2026 yıllık Jongo Şinjan 11. növbetlik uruqluq körgezme Saudi Yermenkisi 8. ayının 6. günü Şinjan yezgilik körgezme bağıtısı da başlandı. Nəx meydanda 19 türlik bütün zəncirlik həmkarlıq gelişimi merkezlik hasıl kılındı. Gelişim sonması 697 milyon yuanga yetti.
1: Yaqında Ürümçi şəhərlik Maarif İdarəsi, Təntərbiyə İdarəsi, Maliyyə İdarəsi, Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarəsi birləşib, Ürümçi şəhərinin yaşlar, ösmürlər, məktəb futbol ixtisaslıqlarını bir punkit şəklədəki tərbiyələş layihəsini besib tarıqdıb, o yerdən başlanğış məktəb, 13 toluqsız otur məktəb, 3 toluq otur məktəb, 1 kəsbi məktəbdə nöqtədə sınaq qılıb oquqıcı qubul qılışını başlaşını bekitib, yaşlar, ösmürlər, futbol, zapas ixtisaslıqlarının öz yetiliş və örləb oquş yolunu ravallaşdırışını nişanladı.
2: Hürmətik radio anlıqçılar, yuqırda Şinjan radio televiziya stansının ətigəlli xəbərlər proqramısı bu üçə anlıqçı bədoq.
3: Bana başlandı!
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының «Yollarınızda biz Hemra» программысы.

0: Bak geçen seferde nasıl travamlayan vakti koşkantı yola gittim. Ne diyorsan bula. Bir mesaj da sana bakayım.
1: Motorlu katnaş vasıtalarının başkuruşu oranını verip şu yerde yığılıp aldı siz. Hani programımız yeniden katnaşkalladın. Söyledi bana. Sava namu. Silahın kızın karşılarımız. Boşa yolları koşan yer yollar avan kerdi yavuşturdun. Karvan evet. Bugün iş kılıp şaşamazsın dedi. Açtı ama. Bugün yemin kıldın ama ben geldim hem sizce madem kaytan muhtarı yollaptı hem akıl.
2: Oşan yolları koşulan yer ravan diye uçurunu karvan evet. Rahmet sizge karvancı mı? Bugün kaytan. Kutan şehrindeki açal yolları mı şunun da ravan diye uçurunu ablat kutan taksi evet. Siz kim köp rahmet? Sayıyla canıptın şimal karap mangan yolun işte sucu yoldun hınan yolu körükü küçü boğun ağırlıkta. Maşallah köp süret pek az daha diye uçurunu ihbar kız evet. Rahmet ihbar he?
1: Sayılı Cenup'ta Şimal Karapman'a yolun işte Sucu yoldun Hına yolu gıcı boğan Bölekte Koş yolun işte Maşallah köp Sörat pek az daha Diga uçurunu İhbar Ben kaçta okup kaptım
2: Ürüm sancı koşum çöle Süney Emre yolda Mihman kütüş yolu gıcı Maşallah köp Lekken tosluş bağı Diga uçurunu Minyun evet Doğ siz gibi köp rahmet
1: Andı yelken Mavo Çedi açaldın Keyfa çöy Kep boğun çöy Maşallah bir kadar köp Diga uçurunu Badam taksiye ver Doğ Abdurim kam
3: Yüz yeterli tır, priyaset çok kutlusa yakınızla. Uçuklayan kılıyor işe engin paketi yenik ama kendi kişinin okumluk yumur ağır ambasyon. Kocuda yol kavru, aydırın yolu, dağına yolu kılsın. Ben de kutu sıra geldim yollarımın.
2: Makul buldu, rahmet sizge. Kaşkay Vilayeti Konuşehir Nahiyesi Zemin Yilsi'nin 22. kent kişi boğan yolla. Şunun da ravandaydı. Avarayı bir kıl ısık memez, soğuk memez, bir kıl şamal çıkıvatı duydu. Yani uçur ne? Mavimin yün evet kenken. Rahmet.
1: At kemedem gekipti.
4: Yaxşı var yaşakla, uşaqlar,
1: uşaqlar,
4: yaxşı mı?
2: Yaxşı mı?
4: Ama davam değil o, her işgül yönmüşsə, atıgan da xeyla ravancı mı?
2: Makul, buldu, rahmet. Divan mağı Gautizan yolla ravan digen uçurunu mın bir keçə əvə atıptı. Andın Zeynep Gül, Şavzayzay mı? Naşt qıldınla mı? Bumuz üzüp taşla polu ətdim, bera içində yemslə, dəb şuna qızıq kəqibdi. Rahmet sizgə, cümü, naşt qıldıq likin. Tün ögün meni rau töt depsle doyundaki başlak mağın şüp bit yetküzde dep Rabiye.
1: Bizim de mi dok?
2: Sizin de mi dok? Rabi bir isimlikten aşında herkil tip rau töt tap koydu bizden mehalde dep tün ögün alımcan şunda dedim o Alican.
1: Biz de mi dok şıkılıp?
2: Dedim o şıkılıp aşıladım bir saçnak diyendim biz onda değil mi dok?
1: Anlama doyundu peyda oğaladın Kayşercan, Göher Nisa Hanım, Eslime, Turdem, Sümeyye, Katarlıkla.
2: Biz de karşında diyen de onda demen de şu vaxtı onda demezdik ki davet kıldık da xeyir abi gül.
1: Vodumun şan diyen de kanalıcılar.
2: Rahmet rahmet rahmet.
1: Mehmet can.
2: Kaşkaya taksiyim deydi o ben de Guangchang'dan Horchizan'a geldim yolla şunun da araban tosulup kalışlar yok de şuna uçur birikti o.
1: Bu ismimizin dem tok da ben ismalan bir de etmemizler. Doyun falan biz bağ de. Pagı. Oynaşma. Akan eski de isim kuyvaptım ama bana almıştım.
2: Oynaşma akan eski. Ve itay bey yok kızıl çırakta maşallah köpke ütüp kesil yakşı dedi Eko.
1: Maynor. Boynumda mıdak maymakka baktım şu aşıma. Doyundaki fışırlığa karga baktım benim. Demiş ki doğamlık mıdak dursuz deyip oylaydık ya mezeller. Çinhua Nello yolla Ravankya diye uçur ne. Mikraya verdik de.
2: Zor gülma Şilsen Gavca her işgil yönlüşte maşallah köp tosluş yok dedi.
1: Daha saygı yolla Ravankya. Hani Mehmet Can kepto, Perhat kepto, Dilara kepto, Merhaba kepto, Kadrustu Baba, salam silahı edip yollaptı bana.
2: Korla
1: ya en yolları, yollar ravan ke, maşallah köpemez ke edip yavuşunu. Oğlum cana verip de.
2: Çil şunda edip de cümle bana öz itiraf kaptı bana, ben şunda edigen.
1: Toktu da ot, yağış kulak şu akşaydı o.
2: Aşında akşamamdı. Yağış kulak digen gepe kızık bilinip gitti mi ya?
1: Bak o küçükümüzdü, yağış kulak digen gepe cık anlap çoğun oğlan o.
2: Çoğunlar kapılıp kasılı yağış kulak.
1: Yağış kulak dedi. Kulak
2: onu üzüldü mən.
1: Paçıgın çekvatı mən.
2: Aşağı da etdi o. Çoğunlar bak hınanlı körük şarık tarafken maşallah köp digen uçurunu yibu eve atıp da. Cuma rahmetsizge yibu ha?
1: Çoğun yollar avan dedi o. Boldu rahmet. Hınanlı körük şarık tarafken maşallah köp. Ne kadar toktu.
2: Konu Horchizan'dan aldı divanla aldı ki yollam koş yolun işte şunun da ravandaydı. Aysa Can Tokçı'na uçur ya.
1: Anladım ma o. Kıybağım hazırı. Kıranı da edip de. Kuruluşçılar light uçup digendek ya.
2: Kutan'dan yolu çoğru ya. Garibi Beijing yolu şu vaxtın. Gülbak kırap men işte maşallah acık. Lekin tosu şok dedi. Ma nicat taksiyle uçur ya. Cümür rahmetsizge.
1: Uçurca AK 7.

0: Birinci günü, ikinci tur imtihan pulunu etigende töylep üçtün kiyingiçe imtihan beri bere bere ağa bağım dedi o. Bağım dedi ya mağın kaytıp gelmedi ya mağın imtihan beremedim hazır başka. Aş nimizin kılın ha?
1: İmtihan
0: İmtihan pulu
1: pulunu.
0: kaytıp gelmedi hazır minu dedi.
1: Ha.
0: Nerede ezip kalkandı bu imtihan pulum işkırıp bilemedim. Dip haa. Kanağa kalkan hem de onu hem de esli keltürgül bulmaydı ha kantarlık kan bilen. Hem gam kıkınınız bilen mi o esli kemmeydi o. Açığınız kelgen bilen mi esli kemmeydi o. Onun için. Yeni bir kettim töylep imtihan bir bakam sizem de vaktiniz boğandı iken. Açta kılın ha.

0: 体育中心mi şu örgün atrap yollar avan kaydaydı. Yani yol havlu koş yolun yollar avan kaydaydı o Abdülhamit. Ben keçidin konakka su açkan 75'i da yatımen desem küçük balam ben mi çıkayım en deyip turval diye. Şuna ulan balamlı mı 75'i gelip çıkan. Balam bilen ikimiz diyen donçaydı yatkan tokaranla. Balam hazırlı çıklavatı da oygan mı diye. Çıklavatı da mı ne deyip.
1: 35'i de.
0: Suvaşka vakti demdaş taksel. Taş. Yetiz yazsanız bir yem yiyip gitmeydi o. Öğük içinde alık etseniz.
1: Akitin
0: Yani
1: ağrısı.
0: hiçbir şey ekstra
1: Başından
0: daş tak.
1: kitle doğru.
0: Bırs kovalamdı ki naşık baştak yapıştırdım.
1: Acep mu seherde aldı kendi gibi yanıp gittim diyse materyallan hep bulanma edip ma ekber kam guan huy et diyendik hep materyallan edip kayıtıp sizde bıptı bıptı.
0: O Ahmet demiş kıldı, Ahmet ne ağırsın zaman da.
1: Ahmet kumaydı ki hem mişinim şu ekber kam kıldı ki. O Ahmet oturdu ki o kege mihman karap ma kege mihman karap aşınak.
0: Akşam baldır okulma ya,
1: Ya
0: okulak
1: akşam
0: yetti
1: vakit
0: bu küçüğü
1: okuma
0: de.
1: ya şeyde. Aşınaklı yürüydü ki aşık. Asa sen müşten ha karap aksamış. Ekber kam kıldı ki aşık işlani.
0: O başkurun akı oğandı ki sizde mi akı olamdı o? Akıllı adı gendan ait eski oldu dedi. Oy yakışı o yakışı oldu.
1: Akıllı adı gen ufkuların işi kısaldı o demek için karap. Çoğu
0: Açtak
1: ufkuların
0: oldu
1: işi kısaldı.
0: kantosa.
1: Sen kıl, anı kıl, manı kıl de bunda diyeleydi o.
0: O kandak
1: Ameliyatta.
0: akı kaldı sizde.
1: Ufkularımı sınırlarım akıllarca çık. Gel kılamğa. Tıknır koyuladı. Gel kılamaydı o.
0: Ne?
1: Nimacılar gel kılamaydı hem de. Bir oylusu gel
0: Şu.
1: kılamaydı.
0: Nimen digen kabahatlik mukafat hep boldi. Hem de şunu yok dep o Bilal'ın sorgun kıltırıp mı duyun dedi yani Bilal'ın diyen sorak. Aştak
1: Akınıcı
0: Marosimo
1: mukafat hep
0: sen
1: bulup
0: ahır
1: mukafat edip.
0: ködüm körüp pek hep suslandım dep gömsem bu pike
1: Rosimo.
0: deyip soruyor lapto. Hıbi donlu yollar avan ki. Eysa Can'ın ki uçurun karsak.
1: Teşviş
0: Donvay
1: bon kitu ya
0: Teşhis
1: klişe
0: punkti kırşı
1: kızdaydı.
0: yığızı. Bana işte dostluk ettiydi de. Makul.
1: Uçun canka ha siz akılat giysiniz kudu mal doktoru okşaydıken siz dep.
0: Meyil mal doktoru kıyamsam. Tecrübe oturu mektepten ki aldı ki yollar normal ke. Deydi o Ayşem Gülmalem. Bu
1: Şu.
0: Abdurrahim avazı kusura kalan.
1: Makul buldu
0: Oldu
1: rahmet
0: makul.
1: sizge ama Şanlı dağda yolu koş yolun işte yollar avan diye uçuruna ayım güle ve tuttu kuruldu ne
0: Seyfun çal.
1: Çınbey
0: Koş yolun işte yollar avan ki Efra'nın uçuruyor.
1: Çınbey Cugan dağı yolları koş yolun işte şunun da avan diye uçuruna kurban canı evet tuttu Garbaylanma şehir çıkarak mankan yolun iş kığınan gavacadan ayrılgan yerde Şisen gavaca ayrıldığın yer geçe maşallah bekliyor yürüyüş pek hasta dedim arıştığına uçuruyor ya
0: Çambe Cugan da yolları koş yolun işte yollar avan ki adı yavçunu kurban canı evet.
1: Aşkadın yol haberi, Seyhun Çağ koş yolun işte yollar aman diye uçurun Efran eve atıp dur. Rahmet sizge.
0: Andım mavo Şanlı Dağda var o. Şanlı Dağda
1: Hı
0: koş yolun işte yollar avan ki.
1: Oyun bir meslehetim battı dedi. Kaşkadın ürümçük bağı uçan Narat kırışı yığızdan kırsak yakışı mu? Çoğur mu yığızdan kırsak olay mu? Kanda tizimletimiz. Kapı olmayı müşün bir depegen bozsanla et mağattım da peri. Kaşkadın ürümçüge.
0: Kaşkadın Ürümçü mü?
1: Hı.
0: Ürümçü işte gerek gelişimiz baba.
1: Karaman.
0: Hepsi tızımıltı baş maytağda çıkarsanız oldu ki. Çorum bilemiyor. Aşı sel 10. Bugün bir dakika Diyanzan kımından alacağım ama Diyanzan kılanlı ben körüp oturup atayım ya. Şıkırıp hemen
1: Batık
0: lanık
1: bandı
0: işte.
1: ki Marcan gül mü bırı?
0: Doğalım can tort taksi. Yakıptı. Diyanzan ne çıkacak kılanlı adep he. Boldu makul. Andım o Hunsan Jumper Kızılçırak'ta bek tosulup gitti yeri yavuşan Azize evet. Abla kanı yavuşan.
2: Yalnız can yolu şimdi Ravan. Ma 9. tarih doğrusu sabıksının belsine. Kimlik kağıdan belirli başka adamın kimlikle almıştık dolandıran da. Belirli bir yetkisi
0: O onda
2: Ravan.
0: almıştırgılıyor olmaydı ne?
2: Belirli almıştıysan bulsak.
0: Onu almıştırgılamaydım ki kimin ki nam bile ağam bozsak şu kırdığın gibi hem de. O
1: Ay hadi
0: kalanı
1: kır gitçe
0: almıştırıp durmadı.
1: şu kimlik bile kırsız
0: Ne
1: emez mi?
0: şu? Açta kış bağımız bu.
1: Mal doktor boğan nimpaysi dep ma
0: Koy
1: mal
0: şu
1: geç.
0: nimpay disil dedi kan balık yankı bu mum bir geçe. Mal doktor oğa, doktor oğa lan
1: Bayman
0: nimpay
1: ölüm
0: disi.
1: yaşkenden nimpaysi dep ki hazır mal doktor oğanın nimpaysi dep başındak.
0: Kızlık mı?
1: Aşındak fakat payda iskılama
0: Kepte
1: atamsız
0: bakan lan
1: boşladın.
0: nimpay disi. Daha pencici gen lan nimpay disi. Dep başta Oturdu ikensiz de.
1: Tamak yiyen impayısı, sel durup yan açıdan tursa, kosa, de başında yürü atam.

0: desem sözlə qılmayacağım bir şeyə də.
1: Vay vay, siz şu silə, siz sözlə izlə şu.
0: Biz anlamayımız da.
2: Brader, hoca, balıyıqsa, bir qaldıraq. Dikkatçılık filmde yong demde olsun, ulatkan mıqını koşuyorsunuz.
0: Ehe bana.
1: Dikkatçılıkta nimde el birinde
0: yok. Yürüyün kamını koşuyorsun. Kes,
3: kes. Kudu cübek, tutamak kes kandak koyup. Hemiş kes, atan şu
1: Pul tabak da çıkıp, ben de koyayım.
0: Toykanlığın impacisi, deydim amin bir keçe.
1: Muştak yap bana.
0: Uşu cemile gap dolaşkanlığın impacisi, deydim.
1: Bunu da gap.
4: Beijing vakti saat 10.
1: Onla atkın onla, 174 katına sanat radyosuna.
0: Etti geldik yollarınızda bir Semra programımız.
1: Tövbe azıraq ele anlayımız. Makul da.
0: Makul.
5: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının hashamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavqulada 5. evlat öyle bak. 3 yataflıq öyne 4 yataflıq kılıp işit alaysız. Paydınış nispeti yok. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 چون بازار یانرگی تیانشان رستسیده 514 یوری شاشمتلیک تورالغونون پالیت اورنن کلمی 2300 کوادرات متر کلید تورالغلق تیمپراتورلق سو ازشکلیده آزاد سو ازسنگز بطن منزرلیک چنقش اویده ترلیگده چنقسنگز سیاپت سالوده دوست برادرلرانزنی کتوالسنگز بولوده تیانشاندیکی کاتی جمعتنن هشمتلیک تورمشیدن بهرمان بولسیز 105 کوادرات متردن 158 کوادرات مترلیک قچی بولغان تاوقلاده 5-نچی اولاد اویله با 3 یاتاقلیق اوینی 4 یاتاقلیق قیلیب ایشیلتالیسیز پایدالانیش نسبتی یوقاری تفصیلاتینی 0991-25-5 0991-25-5 تلفن قلب سرشتران شینجان یپک یولی چون بازار اوی جای چکشتریکنن یانی اوینی آلدن سیتیش اجازت نمری 2026-650-102-16
6: Bir xeyriş yarmu köpulğa yaraydığan ürümçi Longchen kutsiriki Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysunıp 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahall. Versal sarayının mənzirsidən örnek elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısıriki otır hal egiz qabatlı binalarda hamma ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Hamma adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiwleş köngünüzdə kerek iştir. Qızıq liniya telefon nömri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öyjay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
7: Köl bilen kumluk tutuşup getken Bağraş Gölü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sonuldu girekçay. Dakıltı Şinjan'daki seyyaha da tariflindir. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatakasınız Menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666
8: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
9: Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak, kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. 8'inçenin 7. günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz, yani li çoğu mevsimi, küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki li heti başlamıştın, çoğu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek verildi. Baş küz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ısık teki yanmağın bozumu küz hedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp, küş toplap, küz pesildeki mol osulunu kütmekte.

0: Yollar havandaydı Bekir efendim, rahmet.
1: Ablaca.
2: Yaxşımsınız, riyasetler.
1: Yaxşımsınız.
2: Bugün hava rayonu şunlar yaşıyor, yollar şunlar havan. Ben Erkan bilen, Gunya, Goca bilen, sayılıp çık, sayıldım. Sana yolu çıktım, yollar peşine de şunlar havan geldim.
1: He, makul, oldu rahmet.
0: Alamet ki koyup duğu Nur Julin ho.
1: Dedi.
0: Ötken de aşı sayat kaşkay bağında dedi. Maşın tok düşücün ayak kirey mi? Mayak kirey mi? Dep turup kaldım dedi. İşkilinip ayadı çö.
1: He.
0: Sonra kendimizden bir şopur kelip labanda urup kendin. Uy. Diş yöten kozgulup kalan bolsa yan çıktı kempitba birey. Pacak titre atam da bu mıs vas vas dese maili. Da turvanmayli ma maşın tok tok. Biz mi kırmız kendin de başına digenti. Ama likin aşağıda. Udulu kırıp gittim deydi.
1: He, bopta.
3: Sadık değilsin, şimdi kırmadık yolda. Yollara var.
1: He, makul.
0: He, işki doktor hanı aldı, maşallah intayın köptepte hazırma, ümit var. Kim o bayı ravan digen?
1: Ma o, işte abi Vusovey, ravan dedi.
0: A, ümit var, işki doktor hanı aldı, maşallah köptepte o.
1: Yeni kim bak, işki doktor hanı aldı, bir karıyı tanla?
4: 174, ordu yolu sevri, düğüşün yolu, harbazlar yolu yapılsın, harbaylar yolu yapılsın, gördüm, yollara var.
1: Makul boldu.
0: Mao yer şehir sepiri dep isim koygan anlıgıçımız ismimizi özgertip koyduk çünkü Boran dep özgertiydin la. Men Boran bugun ba dep. Özgertiydik ha.
1: Boran bolsanız mı okşaş ki? Men siz özgermeydik ki işki yer şehir sepiri degen nokça.
0: Ha Boran'ın mı yer şehir sepiri va demek ki siz?
1: Yo aşı sepir qıp
0: ayaq qoyma. Men
3: arımız şimdi yolda.
1: Boldu.
3: Sadık sensin şimdi kırmadık yolda. Yollara var.
1: Oldu.
0: Oy. Yaman oran çoğun. Yöcünge yolları koşuyalınıştı ravandaydı Abdurrahman efendim. Ben Rımin Dunglu koşuyalınıştı ravan maşallah köp. Likin bek tosluşu yok diye uçurun Efran. Evet tutucu mu panam irak atış bilen çıksın de.
1: Şu atış bilen mağandı geç o. Bayan sorgan emez mi?
0: O ya orun mu?
1: He. Ondan sonra anlaştığa bir uçurba şimdi et güzel he. Abdunum Rayon'un adetki Ali Mektepler'e okuğuç kabul kılıç ayrım plan türdeki dövlet ve yerliknin meksus türü Cenab-ı Şincan'ın ayrım plan türü, Şincan'ın niçallık yardan biriş planı bu içe Tuluk Kuruz 2. Türküm'e okuğuç kabul kılış hızmeti 8. ayının 5. günü başlandı. Şincan Mağarif İmtihan Mehkemesi okuğuç kabul kılış ahvalı kasasen her günü saat 18'de kabul kılınış uçurlarını yanılaydı.
0: Nensenlikke mağı Tianşan Daşago'nun havası hava bulut bulup azıraq yamburba temperatura 16-23 celsiye gradus kıçamdı. Nensende ette ögün 3 gün işçinemdi yani şu yamburluk hava rayı bakke. Hazır mağı Ahmetçe anlavatılgı Dungbay Yangu'da. Yamburba mı yok mu hazır? Lekin mağı hava bulutluk nensende yamburba depti. Mağı tortaysi imamcan sorabdike.
1: O da yeni bir uçurba şunu yetkizeyle ama Çoğunbaza Soğudu Çembirgi'de 132 toktalgı oranı köpeytildi. Yakında Ürümçehir'in Cenab-ı Azat Hüyol'daki Şincan Cula Soğut Sarı'yı etrafı da Vakıtlık Toktalgı Meydanı köpeytildi. Bu Vakıtlık Toktalgı Meydanı'nın plandaki ölçemlik toktalgı sahne cemi 132 bulup Abdumobil köp mezgilde 180 Abdumobil mu sığdı. Tumuz yazdaki sayahat pesilde Şincan Halkara Çoğunbazırı her günü mü şu memleketin arkadaş yerlerinden gelen sayahatçilerini kütüb alalım. Soğudu Çembirgi'de Adem ve Abdumobullar zor derecede köpeyip. Abdumobul toktiş kıyım buluş seferge çıkıştı ki ağırık nokta bop kaldı. Ürümçeri bekar turga yerlerini canlandırıp toktalgı orını köpeytip tesisikleş, katnaş muhitini elalaştırış, metro, ticaret vaktini uzartış katarlık tedbirlerini kullanıp menzir rayonu etrafıdaki katnaşını universal tüzleşini dağımlı küçü etti.
0: Şikin doktorhanı aldığı yollar avan, lakin bu kuruldaki şikin doktorhanı da alımcan mınak.
1: Vay alımcan.
0: Uçak şakığı ne alımcan? Dönün güneş pütteklam.
1: Altın gümüş olur yollar avan ki kurbancan okçuraya.
0: Şuna ola Kaşkaya Tanur Kızılçırak'ta Nenda Kızılçırak'ça yollar avan diye uçurun. Hop evet. Ben bu şikin doktorhanı mağdım lakin Çitaylu'da turup kaldım. Şiyat usluşba deydi cümü. Yücünge yolları koşulun işte yollar avanken. Hazırça ha?
1: Buldu.
0: Makul. Rahmet siz geldi mi?
1: Abdurrahim ki hafta
4: olmaz. Beycan
0: Şimali yolu. Leon'un yolu kızın her bir ayına. Her bir ayda söyleyelim. Kırık bağımın yolları
1: var. Uçur yollu. Hoşçakalın. 23
0: gün şu yarımdan 4. günü başlandı. Dip.
1: Ya ama
0: işte tuş gitti o mu? Aşında sanap sanap tuş kızı itildiğin buldunuz da.
1: Ha işte tuş gitti.
0: Sanımı ha buldu. Oy 20 gün degenmiş ondaq küne yu.
1: Tünügün ayalım mı şu Ahmer Vahit'in mukafatı erişip diken oyunda. Kandak evalimiz ismi Azize. Biz bu karaylı ya. Azize erişken mi?
0: Azize erişken.
1: Tünügün ab, biyos görüşü faaliyette. Ahmer Vahit'in mukafatı erişti.
0: Azize Ahmer Vahit'in mukafatı erişti mi? Açık sunu mukafatı erişti mi Azize? Açık sunu mukafatı erişken bolsa ismimiz evet birimiz. Seperdo ya ürümçülü bolsanız aşka yerden evaldığın aşağı koyup koyduğun bol deyici mi?
1: Biz Makaşka'dan Kotengi Mangan, Yenşer, Denger, Jonduydun ütüp lan mı şu koşleniye tosak geçin ama Pakala, Kızılçırak, Bakentok, Kömey aldığımızdaki maşının kendin ergişip tam ütüp gitip dok. Numur tatamı hem de yolunun otururken de bildok. Şunu bulan ütüp gittik hem de numur tat. Tata hem de kanda ulan tattım ki resimge. Kömey yük maşınısından, çoğun yük maşınısından kendini ütüp gitip sizde. Çoğun maşın, yük maşınısından kendini belki yakın kubasınız o çırakını yakın çizgiz kıpersim göremezsiniz. Ay çok kınız kıpersim göremezsin. Ma o işkin doktor hanının aldıdaki yolunu resimge tatıp yollap koysam bu tüken he? Yakın bulmuşsa, işkin doktor hanının viviskisine işkili. Uçuk davatın mı? Dip, açık bekeman kema, uçuk avuz sovini ki. Açık bakayım ki.
0: Ha,
1: şimdi olsun. Vakır, ya kendim yeni parmağı bulmuş.
0: Açığınız yaman kımağın değil mi?
1: Açığın. Açığınız yaman kımağın.
0: Ha, yolladı, maşınlar köptü sabırsı, ravan depçi, şuna ona açık ke kaldı. Yağın ke kutkan da ekli, ben mışıyadım, nemi de gen gepem de o, ben bu mışıyad turup uçur bir yeri bassam. Ha, kayada siz karap durup maşın köptüsem, ravan dep beni yağın çık çıkırıp, zık adamla badıysa, depçi açık ke kaldı.
1: Şu arka bulak köçse Seyfi yanınki terepke ravanken karşı terepte maşallah köpken diye avuçlarını kurban canı verip de rahmet.
0: Allah'ın cengi. Ay bu şu yarınızda hiç çıkmayıp sanıp lan oturup ötküzü git atam siz. Reş kısın zomamda onun da 4 gün kaldı 5 gün kaldı.
1: 3 gün kaldı 3 gün kaldı edep lan maçta tük tük tük.
0: De buraya gibi baram siz sayat kılam ya buraya iş kılam siz. Bir iş kısın zomam demekçi de.
1: Ahat can bak çoğunuz.
5: Hürmet köpürdükler, hürmet riyasetçiler, yol sevri. Yanılat yıldığın sayıp uçur, sayı yıldığın yankıyı görür, gözün görür, gözün görürden astık uçur. Nisan şıkkını kısırak giden çağır, maşın mıhtar sel sel köp, kaka uğralarının sıravan.
0: Makul.
1: Ozaylı uçağından işkin doktor hanı aldı, zahada maşınlar köp. Ne? Rast değil mi? Dedi Ozaylı
0: uçağından. Aa, şununla.
6: Tarımı yetmişti, yasırıklar. Silahının. Kardiyonunla 37 çıkma otudu.
1: Ça...
0: 13 cisla.
6: 5 gün boldu. Kasutu üzeri tepim onayım boldu.
1: 13 cisla düşükçü.
0: 13 cisla düşükçü. 10 şunu da abi. Vay yazıp mı evet koyayım hemen?
1: 13 cisla düşükçü bu ağırlıkta 10 şunu buludu. Dep yazıp evet koyayım ha. Üst günü almıştır batıdı. Dep. Mihmanlarımda mihman kılay digendim. Bir dostlarım kegendi. Sabahdaş dostlar. Mihmallarım, mihmallarımın numarı ne? Ma Fulivendeki mihmallarım değilsiz bu ya?
0: Patuğa ya numar.
1: Ay ne de kaldı ki bir şeydi. Ma Anuslar biletti.
0: Ay Osmanca ayağınız ürümçüde bozucu ama kapatına ne bir evası bula şu kaçık su ne?
1: Seperdun, ürümçüde olsa mı?
0: Ha.
1: Aşı sen görüp evasın şu?
0: Aşağı bir evlamsla.
1: Aşı tonfonda çiğ çör çayı yedi kendine gel bir.
0: Ay bırak aşı kolay boğandı şu bir bula
1: aşı tamam. Vay seplan bensin şu bol.
0: Seplo besinçi
1: oldu. Seplo besinçi oldu.
0: Ayak verip, ayak verip yürüyen.
1: Seplo besinçi. Bırma kralı kedi dedik ya.
0: Numarını evet ettiniz o değil mi? Tüneye gün karap
1: tuttum. Evet ettim. Karap tuğa baktınız da evet ettim.
0: Köy gittim ben evet ettiğinizde.
1: Sağlamlık yolları yollar avan ki Kızılçırak'ın hesap kamığa çağda maşallah anç köpemez ki dedik ya. Uçun Efran evet.
0: Altay'da hava salkın katnaş ravan diye. Belki telefon kıp alakalı şudu silahmelen. Cuma? Herkesten Kızılçırak popkası atatmaydı.
1: Meryem Gülhan. Meryem Gülhan'ım hem de o cühmaşın sosa kıran sizin közünüzü görmekendikken hem de o aç aparat çırağından yendilem aparat oldu da hem de o aparat mı açtık. Doğu boynun suzup mu da karap ne bulamam bulmaz. Ömçü Donald'ın çıkıp çıkıp harbi aylanma düşken iyi kız tosluk gitti sebep olsa Cihucaven çıkışı yığızda maçlılığa yığılıp kaptı o dedi o. Nul iyice o. Oldu taraftaki çoğun kızıl çırak bulup kalsa ta tuluk tatı da o. Abdurimka.
7: Buraya ziyade lütfen hozunu yolu kaybı. Karımı azat yolu. Hocuğu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu

0: Hınlavatkan Allah 174 Patnat Sənət Radyosu'nun
1: Etkilik yollarınızı bir Samra programı ise
0: Abdurim Kamla bura uçurur kanalıyla Abdurim Kamla
2: Mocidi yıl kayarıyı Her bu azgat yeri Fakir Sırtın Sıra'dan Tumsar Yılıyoruz Sarıp Mağdan yolları
1: Makul buldu Rahmet siz geç mi Abdikirem efendim Et degen de çılambak çıkıp aldım ben Dep
0: Bu çıkın çılay yok çılambak kan bu
1: Çılambak da Akeyin çılambak mı ki
0: Çılambak işte kevezdek olam da Kevezdik ne?
1: Muş tarafta bağladın mı? Yan taraf mı? Sol kol taraf mı? On kol taraf mı?
0: Tamam, deşik. Bir tüm çılay yok ki, çılan bakış kaldım
1: diyeyim. Ama şuna bir yele bak, o pekatlayla kısmı ile anca maske yemeydi kanlıkın.
0: Hee, işte birinin büyüğü.
1: Hee, birinin bak, birinin bak dedi, bas bir tüm maşında nesi yok.
0: Şikayet gördü kendik, he? Hee, bana... Zaten şehirde yol haberi, merhaba yollar, yollar ravan kendi avuçur ne?
1: Çılalı.
0: Bak ya, çılan, ha, kıyak kısıdı bir beş tüm çılanı, çılan bak dep. Kızıldöv yollar, yollar ravan ki Efran avuçur ne? Ahmet döndü sek.
1: Sap avalık sehra yolları şunun da aravanda. Rast şunda çıraylık yerlerdi ki tüy tüp sep. Aaa
0: kırıyak kısa oturup çoğu derehtan sayısta. Kırıyak kısa oturup başa birden otası
1: çoğu.
0: Şunun da rahatlık kası
1: bırakın. Ben onda otakan nimpaydı seyredin de ki
3: çoğu. Hürmet şoför olsa. Namerden selah söyle selah söyle kısa yollara var.
0: Buldu makul.
1: Degen de can bulak mı aydı gen?
0: Nimpaydı seyredin can bulak.
1: Yolun ahvalı kandıgırak tep sorap tükemeyedir bir anlıqıcımız.
0: Yaxşı yolun ahvalı.
1: Yolun ahvalı yaxşı. Hatırcam basınız verip oynakasınız buldu. Azraq yamur bakken. 15'den 19 Celsius gradus kıçıdaydı Canbulak. Evet ögün 3 gün iş kılıp udalı yamur bakken cümü Canbulak'ta. Azraq yamur bakkenlik yine. Muhtarcan verip oynayıp körüp kilin lazır mı Canbulak'ın acayip çıraylıq bir vakti.
0: Hotel çağırdı yol haberi merhaba yollar yollar avanken sen üçün diye anlatmışsa.
1: Biz müşteri çıraylık yerle turat kan demek yorumla değildi cuma abdik kere mepe.
0: Çıraylık kene. Rast çıraylık ki. Ama mele. Çıraylık mele kim bu?

0: kontrolsüz diyorum kay oluyor. Araba azalt yolu yaptım. Para yolu yapalım. Yolu yapalım. Para mağdur yolu yapalım.
1: Makul. Buldu. Rahmet.
2: Ma eliğe bir avazda kuşur bir yirip dike ana
3: baka. Ama o çıkın doktor hanımın şeyin kuanına loğudun kırgen yola.
2: Tosu gitip doğu maçıyla gökken ol. Hatta ağır dizilip gitip doğu.
1: Ya ulan.
0: Yavaşa gör, Cambula Uda üstü yamgur yağsa Ürümçü kalkımı gidip de Eşman hani şamılın bozuldu da ne gör.
2: Yak Ürümçü'dim yamgur bakke.
1: Ürümçü'dim yağıdık ya hava bulutluğuk yamgurluğuk kaç tak pop çok. Benim dili.
4: Yakışın bölüm getmişti, koşurca, reşen gör, yazıl sıra, kaçma, yansa, aklı karabağını yol koşarın bir alan. Yaşar ağı çok.
1: He, makul buldu.
2: Uçurca hakkımla ahçı içe karsan bizdek normal ademle herkes çok şıkılanmaydı kendimiz diken kandaya gepo.
1: Tağın şıkılıp. Gali top kaldı o tağ. Sucu yollarıymış o Yinchuan yolları Kızılçırak'ta. Kızılçırak'ta maçılla biraz köpürek diye uçurdu. Mangbur geçe vatıp da.
2: O zırak mı düşenmedim diye aşık yapanızda. Ondan esleme ama doyundaki aşı en yakıştı yani zan kanın anlılıkçılarımızdan birini tallap çıkıp.
1: Derhal tallan, derhal tallan.
2: Vaktimiz az kaldı cuma aşınlar.
1: Ahmer Vahit'in mükafatını birimiz derhal tallan.
0: Sen fotoğrafını kumkaktan mağal yönmüş.
1: Makul ev oldu.
2: Ma o sucu yolu, inçen yolu, kızıl yeşil tıraktı. Maşallah bir kadar köptü gen uçurunayım ma o. Mın bir keçe eve atıptı. Nın paydısı edip kakıp oturduğun mın bir keçe.
1: Şamı
0: ya? Ya tepkile şu kaçlarım paytaşımdı. Kuşağının yoluna. Kuşağın bir takaydı. Bayın bulaksın, marak için.
1: Kepke yerine takamdı, takamam da şarjı. Eşeği toplu
2: mu? Uyad, mağsız uyadı. Kaç kadın narat takamdı demde?
1: Ya kapayın, bulahtın anneye sığman kadın yerim geçirdim de takvalam dedi. Mağsız. Ne yeke? Şamiye. Kündüzüme anlaki uyuldu cümle hem de mağsam balıyı verdik de geçici. O tağ yolları sel katarlı gündüz mü?
2: Mıncun ayni yığa bireyli deydi Aslim ağacı mı?
1: Mıncun ayni, he makul. Mıncun ayni siz gibi birden bulduk cümü. Kora kivlen taç gelişemeye kapsız da. Mıncun ayni siz zaten telefon numarınız ve isminizi yazıp kaldırıp koyun. Andan biz sizi mukabat boyun verimiz. Çambay dağda koşuyor düştü yollar avanken. Tırışı vardı mı ya? Zidep bizim kuran anlatımızda uçur.
0: Uçurca akka, Ruşengül akka, yakışı mı kule?
1: Yakışı.
0: Yağlı yolları koşuyor düştü yollar avanken.
1: Yağlı yolları koşuyor düştü yollar avanken. Makul, rahmet sizge, rahmet.
2: Aslime. O kara gidigen, iki gün iki yen başlık olduğun tutsa, onu mukabat verip yürsek tas doğru muydu? Özleme aşkılıp.
1: Abdülhamit. Bir
0: yerlere dön, hocam bir yol kayırayım. Herba azam yoluyum. Herba aydan bir yolu yazdım. Mancıl Fatih, kızı sıra kadar mağdur yollar ol.
1: Makul buldu. Makul. Rahmet. Garbi aylanma koşum çölü. Cucaben kötürümü körütün ötkendikin yollar avanke. Dike avuçur ne? Nolu yiyeceği evetip de. Minin sualım körüşümünde olma işgiyen de. Ahmer. Ahmer Vahit'in ki açı suları pati yakını bazağı senin dike. Açı suları tapan mı dedim Ahmer Vahit'in açı suları dep çoğu ciden kıldır. Pati yakını bazağı senin. Neyin bu cimket
0: olsun? Biz o kadar doğru mu? Kuşurdum beni bireyim mi? Kuşurcağım. Aksın bu lak koşunuz imtihan köz. Mincen aldı da. Aksan siz görürsün ki egen. Şili tırıptın ki egen aksın bu lak oyunu mangını koyma oyunu bir yana koyacak.
2: Makul buldu, rahmet. Garbaylanma koşumçuluğu cucaven kütürümü körgünün ötkendin ken magyullakıl ravan digen uçuruna ma nuliri ha? Ama bu yakızı poğantınız ma uçuruna ha?
1: Vay yon yayın digen anlaşımızın bu uçuruna ma? Meğe yokluğulu keptik yan. 20 gündek turup hem de kaytıp duyuge. Açtak uçurken bu.
2: Ha?
1: 20 gündek turup hem de uyuge kaytıp duyuge şuna onun. Zuzuk. Okşumaydı kalıp balıkken sızgı size.
2: Ben onu kanda düşünüp yaptım he. Ben başka düşünüp yaptım cümle ne?
1: Kızık mı siz ma o?
2: Tas kaptım başka cümle bir teselli kıkılı sizge.
1: He. Ma gülmire şükür mıncundu ey.
2: Gülmira mən şey dedi. Buldu ikən qondan.
1: Gülmira hayatına. Xatırlıyorum Gülmira mən nömrünü
2: verdim. Yok yok aynı aşı. İləş tügül tas qaldınız məni cümə.
1: Boşqullar oxşumaydı ki gəmiş o. Qeynan ama öyüdü 20 gündək turup. Onun iki hazır yurt qayıtqan. Şundaq ki onun yerim boldu dəb başlaq dəb tu.
2: Qayıtqan dəbli körüptüm cümə avuşçurunu.
1: Ya yurt qayıtsım qayıtıdı de.
2: Ya yurt digendim köyməbdüm hemen hem yığlap onda op kesse.
1: Yok.
2: İse dəb.
1: Aksu baydı yolu çoru vereyim ağabey, yollar hava hava tutuk deydi. Hına yoldunum şu Saybotoğu çay ravan ki, Saybotoğu'nun körgezmi merkezi geçe iğir tosak deydi. Genşamağınızda.
2: Ha Gülmira telefon numarını eve atıp da cümü.
1: He, hatır verin ha. Ahmer Vahit de.
2: He.
1: Yaşım size riyasetçilerim, yine uçur. He, köydük uçurunuzdun cümü, toluk köydük, rahmet. Medyalarınız ge. Səhər bulbuli dostumdan tuğulan günü ki bugün. Sizlər mükafat bəsin bombusa uçur yazmayma deyip qalı qovatıdı. Mükafat birəm sizlər bəməm. Bir bulduk mükafatlarını bugün bəqdəki mükafatlarımızdan bir bulduk.
2: Mekman kütüş tərəflərdə sizin altınız ki 12 dəkəmə sizlər oran taksi aç tərəflərdə səhər aşına alıp qaldı hem de.
1: Ronxacın köçüldürü yollar avan ki ədiga uçur ne tırşıvatı mədiga anlı uçumuz.
2: Ay Nurdun Rozi siz əmdik əgən bilən biz əmdik hoş deyil devassaq. Ronxacın yolları mı? Şunda ravan ikən cümo mən Aqsubaydın yolu çör bir yerə hava tutub duru yollar ravan. Lakin bir xil hava bulutluq deyib məu. Ayşəmgül, Ayşəmgül kənə ismi. Rəhmət.
1: Ürümçidə qara anlaçımız var. 3 günlük hava rayında pəgən bu sal deyibsiz. Ürümçidə bu gün gündüzdən keçigəçi varlıqda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 28 Selsiya qradusqça. Ətlik hava bulutluq temperatura 21-dən 30 Selsiya qradusqça. Muşanın 9-cu günü hava bulutluq bulub keyin eçildi. Temperatura 22-dən 32 Selsiya qradusqça bulud. Başda.
2: Hazır turpan qarab mangan yolladı. Boran morala yoxdur riyasətçilər deyib Monika. Ya boran ba deyib de endi. Peki Ürümçü'de yağmur yağsa tarafından azraq bir şamal kaynaydı hem de. Havaylap miyinle hazırat deyken mansanla yollar yakşı.
1: Alibet yolları koşla niye diyorlar ravanken. Bahar yolları mı koşla niye diyorlar ravanken. He deydi. De. Şükürlük hava rayın deppe doğuk Samertcan Loben. Aşında bulduk yani hemse.
2: Telefonda kaysa hep dağınlıklı buludu deyip silur şeting diye hep dağınlıklı buludu cümle.
1: Bu nasıl bu sağdırmış uçur yollar atkanmış o. Vejin salonu var o. He. Aşu salonunun astı karşısında uçtal sızık var ya var sol tarafta. Aşın bir bassanız radyo deyip özgürdü. Aşı radyo diye yani biz plan ona verseniz mi buludu. Aşın da anıgıl buldu. Qadırlık radyo anlıqçılar programımızda ahırlaştırmamız programı riyasetçileri Roşengül Basit olan
2: Hoşurcan Hızır
1: Nöbetçi Muharrer Patigül Mehmet
2: Hayır hoş dostlar
1: Hayır hoş

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qizlar soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiodan to'g'rilagan?
5: Yo'q, yo'q, bo'ldi,
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirken. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işiltirgenimiz mengülük trik ve tırt.

0: rayonundaki ahallarının başka dinçilikti. Her yıl iş kılıp anca mınca tostuk kıyabatkan, muşicayetki küçük kuruluşlar elip berilgandı. Bu katem umum yüzlü gönzile almıştırılıp, meyli parının olsun,
1: Doğru.
0: muşu yundu, yolu, raban bulmasık meselesi olsun, tok yolları olsun, hatta gazladın tatip. Әмі көәнзілі ұмымүзілік еңі қалмаштырылды да. Қарсақ құрыланың іші текімі кәңейіп қағанда, қанды яшанғалла, мәселен, чені қыдыған орылла текімі көп әйтілді бұрымы батты. Кичік балла ойнашқы болдыған мұнда кәңірек мәйда райолла текімі жық шықырылды. Шықылып, ахалыланың әрбір яш қатлымы да şu mahallede huzurlan alaydıgan nurgun türler katıldı. Hem de bununla münasibetlik orlarımız zor meblağlarını çıkardı. Münasibetlik idarelerdeki hizmetçi kadımlar, kuruluş işçileri, mahalledeki şölçü hizmetçileri. Hemisi şöncelik cepat attı. Lekin ahırda intayın muhiti yakşı boğan, güzel, ahallarının hemisige özüge has halda rahatlik, hoşallık elip gileleydiğen manımışında azade yeni aletteki Koru köz aldığımızda namayen buğa vaqtta. Ammeyle naydı, hoşal aldı münasibetlik orılağa. Partiya hükümet namuşunda cık meblağlarını çıxırıp, muş koruladaki kişilerin bəx duyğusunu östürüş üçün kılgan muş əcirge bək rəhmət edip getdi.
1: Doğru.
0: Manımışında yıngılaş, özgertiş kılıbatkan koruladaki dostlarımız. Hem de vaqtlıq kuruluş buğalıqı üçün hem de turmuşumuzda bazı kolaysızlıklar buluşu mümkün. Onun için kolaydı. Andan məsələn, Nurgun nesleni yığılığan ken, her kıl avazlar çıkıp bizden turmuşumuzda sen kolaysızlıkla kilişi mümkün. Vaktlık. Likin, muş vakti ötüp getkendin kiyin, koronun yığı aleti silene hakikaten pek suyundurdu. Nurgun, meslen yığılıkla payda buldukken, koroyumuz burun kıdın mı bir kıl canlık, naiti, güzel bir koro gaylındıkken. Şunlaşka, barlık dostlanmışta kuruluşlarını doğru düşünüp şunda mı?
1: Doğru.
0: Kuruluş kılıkçı tarafından eskertmelerge, aktip aldı, avaz koşup, boysunup, bosa. Kıskıgını kuruluş vaxtının aydı, könlük ötküzüşünü kiyin ki, şu yakışar ayetler üçün minnettar buluşunu çindilimizden ümit kalemiz.
1: Abay mı dediniz edem, uşunda kuruluşlardın hazırmışı, maşin toxtalığı orunlur mu kengeyip, çıkaydı edip, he?
0: Doğru.
1: Muşu 400 toxtalığı işgı kiriştürülüş aldı da durmaqta. 8. ayının 4. günü, Ürümçi, Yukuri, Yeni Teknikli Kesipler Tarakiyat Rayoni, yani Yeni Şehir Rayoni, Kaşkar Şarkı Yoli, Koçu Başkarımızı, Şinşin Mahallesi, Futay Yacı Oltıraq Rayonu'nun cenubideki Bikar Turgulu uzun yıl bolğan boş yerde Toxtalğu Meydani kuruluşu ciddi ilip berilip atattı.
0: Hazır meydanı tüzleş hizmeti asası cihetten tamamlandı. Kuruluş etirdi meydanını katıklaştırış, reşatkı orantış meşgulatını kanat yaydırıp atıdı. Kiyin toxtalğı belgisizliği siziş, yurtuş qatarlıq yürüşlük əsləhələ orantılıdı. Kuruluş sürətiga asasən yeniden köpəytilgən 400 toxtalğı bir aydın kiyin rəsmi işqi kiriştirilidi. Kiyinki qadəmdə alaqadarı tarmaqlar öycay mülazimeti şirkətlərinin toxtalğı meydanı ticaretini baş kuruşunu qiliplaşdırışıqa əydəkçilik qilib, Oltıraq rayonunun yürüşlük mülazimetidiki kəmtüklükünü davamlıq toluqlab, ahallarının turalğı bəx duyğusunu aşırıdı.
1: Muşu dabaza atrapıqı basaq, muşu maşin toxtutuş sel tas küçüp kaldıqan bir ekval yüz berdi.
0: Toğra, gerçemde maşin toxtuş meydanları bək köp olsun mu? Şunda mı? Bəzi muşu sayat vaqtlarda bulup mu yazlıq tətil məzgildi, cay-caylardan kildiğan dostlarımız mı köp öz aptı mı biləydi? Muşda məzgillərdə təminləş ihtiyacına qandıranmaydıqan məsillər mi? Ancı mınca yüz berib durdu.
1: Əmdi, qaramədə. Çoğun bazar soda çemberkede 132 toxtalıq orını köpeytildi.
0: Oy, bu naiti çoğun hoş haber deyişki bulduk yani.
1: Doğru, məzmunu anlayılı. Yıqında Ürümçi şəhərinin cənubi azadlıq yoludaki Şincan Cula Soda Sarıya ətrapıda vaqtlıq toxtalıqı meydanı köpeytildi. Bu vaqtlıq toxtalıqı meydanının planlandaki ölçemlik toxtalıqı sani cəmi 132 bulup, optimobil köp məzgildə 180 optimobil mu sığıdı. Tomuz yazdaki sayahat pesede Şincan Halkara Çoğun Bazırı her günü memleketinin her kaysi caylardan gelgen sayahatçilerini kütüb aladı. Soda çemirkide Adem ve optimobillar zor derecede köpüyüp, optimobil toxtutuş kıyım buluş sepergi çıkıştaki ağırıq noktu bulup kaldı. Ürümçi şehri bikar turgan yerlerini callandırıp, toxtalğı orni köpeytip tesis kılış, katnaş muhitini əlalaştırış,

0: Kızlık Liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni ünü aldın satış icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak, kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. 8-nin 7-nci günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz, yani liçeu mevsimi, küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki li heti başlanıştın, çeu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek deyirdi. Baş küz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ısık teki yanmağın bozumu küz hedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp küş toplap küz pesildeki mol osolunu kütmekte.
2: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpranızı bir sırdaş programımızdan alavad sizlə. Bu programımızın tirik və tirit tıqlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirketi alaydı tələb qılgan. Bu orınğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunla davamlıq teqtanladı boludu.
3: Muşu ədə, isiğinizdə bamu? Muşu soğustu baktısıga, örümçerlik soğustu baktısıga, müşk ilk ekege vaxtıda işkimiz berip körpaklı degen bir vədileşken bir gipimiz batdı. Bandıq, siz badınız mı ya?
2: Mən baranmay kaldım.
3: Muş bir basaq oldu deyemem.
2: Kızmət öy aldıraş öp gitip baranmay kaldım. Andan arlıqta, tazı bıray dege vaxtta, muşu bir əbdi dək, taqıdığı deyimə, şu sarayını taqab, bırakırı mavu. Salamətlikini təkşürdü, şunda mı? Müşki yıqlanın, andın mağı turduğun cayının ki dərəcisini östürüş digəndək bir işləb oldu, müşki bir əbdədək. Şu vaxtda taz baray digəndə şunda aşıb qaldı. Onun kəndi yenə xizmət, ailə, bir ciddicilik qop qaldı.
3: Baramay qaldı qə?
2: Bağın dostlarımız bağımı dostlar, bağın dostlarımız bizgə uçurlanı yollu vətənlacı. Baldıranlar körəpə xoş öp gətkən doya qaçan, müşki yıqını Şincanlı görüş digən mu?
3: Doğru.
2: Şunda mı acayip xoşallınarlıq işte dövlət göhürünü Şincanlı görüş.
3: Müşü müşki yıq boğuyen bilən doğruyunun ki Şincanlı ki tuncu tuğulğan gün əbdilikini kütüb öptü.
2: Bir dəmdə bir yıl öp gitib doya.
3: Örümçi şəhərlik soğustu baxtısı müşkiyiq sarıya yıqında adetten taşqırı qızıp getdi. Çıngdoğudun ilip gelgen müşkiyiq boğuyen bilen doğru Şincanlı tuncu qitim tuğulgan gün həptilikini kütüb aldı.
2: 8-ci ayının 4-ci günü müşkiyiq boğuyenin tuğulgan günü. Bağcı onun üçün köngül qoyub tuğulgan gün ziyafeti təyarladı. Zakas kılıngan ranlı qoşumcu tort yeməklikke de bambuk yopurmaqı bezika asas kılınıp arlaşma muzlatılgan meyve, meyve qiyamları arlaştırılgan. Müşk ayıqının yaşaş muhitiga taqlid qilingan oyunchuq ve bambuk topla atrofqa liq tizib etilgan edi.
3: Munda qarsam edi siz oqigan mazmunning ichida iliqi tort yemaklik deb tortlan yebdi-da.
2: Bu yishki bo'ladigan qo'shimcha yemaklik deb yasabdi-da buni alaytan.
3: Örümçi şəhərlik soğustu baxtısı müşk ayıq sarayının başlığı Jang Hong Mei tanıştırıp mundaq dedi. Bu işki müşkiyik bu yıl 2. ayda ürümcüge makallaşkandan bu yan yerim yıl köngül koyup haber eliş neticisi de yeni muhitka toluq maslişip getdi. Müşkiyik doğruyunun tuğulgan günü 8. ayının 9. günü. Bunun, bu münasibet bilen soğustu baktısı devlet göhüri Akafka müşkiyik üçün kanat yaydırgan tuğulgan gün paletini bir hepte devamlaşıdı. Her günü sarayığı kırgan aldınki 400 sayıyacı müşkiyik boğuyen bilen doğruyunun sürtüge düşürülgen alayıda toğulgan gün tortuğa haksız eğizdi geliydi.
2: Mən dağı birden de bir yıl oldu mu? Dəb oylabdı. Ameliyette 6 ay etrafı da boğdu.
3: Müşkiyiknin
2: toğulgan günü
3: toğulgan vaxtı günde bu.
2: Demek kadarlık radyo anlıqıcı dostlar, ürümcüge kagan dostlarımız çok kumsu üstü bağıtısıga barıdı.
3: Barıdı.
2: Biz mu, burun küçük vaxtlarımızda atanımız ürümcüge əkese birin job, muş kaçan su üstü bağıtısıga abra dəb, nəpsimiz takıldab, muş atanımız kaçan planı şuyagi qıla deb oylab ketdi. Qanda albatta ürümçi kelgankin ataanimiz aldı bilan özünün bir qor işini tugatgandan keyin andan bizni maxsus vaqt chiqarib o'yintatdi emasmi? Shu vaqtda shunda kutib ketatdiqda so'zni baxtisiga berishni hozirmi? Joy-joylardan kelgan do'stlarimiz masalan, Amaylondaymiz so'zni baxtisi, Xonsan.
3: To'g'ri.
2: Cho'qqun bardik ya hayvonotlar baxtisi. So'zni baxtisiga badanlarmi do'stlar? Mishki qisariyiga kirib, bo'yuyan bilan dorini ko'donlarmi? Bağın dostlarımız bolsa özenlərinin hissiyatını ortaqlaşıb baxsanlar buldu cümə.
3: Burun soğustu baxtısıq ət apırmədiz

0: Diyenşin'in bir programı sıkı, Katnişip riyasetçiler. İlk dervazının kırgendili Osman katıldığını bağlı. Zühre, Muzaffer Habibullah üçeyle katlaştık. Çıkkınımını bilime birli attı. Üzerinden nerdikini bir vaxta, işgalip ben çükeye vaxta sangılağlı kal etdi de. Baş sangılağlı. Kolumuzu tıkımda bir kağız takanın içi de su. Müsabıkanın bir türde, o andın tiktak topa. Zühre deyken közünü içip, bütün mənzirlərdən tuluq huzurlanıb, va deyib digən çiqırab, huzurlanıb oturub getdi.
1: Doğru.
0: Birinci qıtım atqa vaqtda mən mətəxə huşum caydikə. İkinci qıtım atqa vaqtda mən heç nimini bilməyimə işqı pəs güçsən bir vaqtladım. Ma ağızlarımı uğulab, qırğanma huşumdı getdi oxşayım.
1: Jürkünüz mü çıxıb getdi atağla?
0: Yo, yürək çıxıb getmədi, lakin put qaldı, can yox da, azlı qaldı çıxıb getdi. Şuna bu salamətlik əhvalımızğa əsasən çıxıb digəmiz cümə dostlar.
1: Şunda bək eləqə.
0: Yazıqlıqğa alaydı əskərliklikə mən özümü çağlamayla çıxıb qapdım.
1: Mən qalalayım deyib anda po atqanğı bolmaydı.
0: Şunundan keyin asusdu başın aldın özəmi eləqə igiz. Oyuncuğa karsam put kolumda bir kıl can kalmaydı karam. Şuna kırmı gendim hem de kireyli.
1: Kireyli oynadık.
0: Onun başka mağı okunuştuktan başka nurgun bizden huzurlandırılgan türlü bak yemez mi? Selam hoşta bu bakkan mı dostlar?
1: Kunduzay edemden meclisten aldığı anı ki öz oyuntum çıkıdı bizde.
0: He, onda bu su Kunduzay'a gitti. Bizden bir güllük oynayışımız mı? Yeni bir dostumuz Şarkaylam'ın tösretli körgüsü de Canıp'tan Şimalgıman'ın yolun işte. Hunsallı çıkışı yığızı az kağaya da 3 maşina. Arka arkadan sokulup gitip ducumu dostlar yolda tosluş bak ya. Şun bir hatlar arlık saklanla, telefonluğa karmanla arlık saklap manga maşılanın arası katli kısılmanla deyiştik. Məqsəd dəl muşu dostlar cümü.
1: Ma Santango, onun iki Maria degen dostlarımız muşu biletini nədən alımız deydiğen dostlarımız. Şudun APP'den alısla mən əvət pirey. Likin bilet iliş vaxtıdan ötəp getdi. Hazır bilet alanmayısla çünki 15 gün burun içi bitilgen emez mi bilet iliş közniki?
0: Biletlerimi tügüdüm ki.
1: Tügep oldu ya hazır. Hem de şuna olsun, evet bre, özenle bir karapekanla eğer kattı bu mısa, diyen şu da, televizyonu kösenlen buldu.
0: Sılışıdın abçimizin çürüvağın dostları köp koşun odun kösenlen buldu. Eşin Fusimlik dostumuz, benim oğlum bile yolduşumu top musabıqısını bek gördü o deydu. Nurdun uçuruba, Guanghoy Körük'ün asıl yolla koşun işte, Ravan diye uçurunu berip du. Gülcem ile bana şu işanla yönde su üstü bağıtsıdık ki, omak küçük hayvanlarını evet koyup du. Demek küçük balır balığım bek mas geldik ya cuma dostlar. Bir işini koldum ben bana. Vay vay vay uçurlar degen bek köpeği yeni lavatımız dostlar. Sel tutup durun la.
1: Ma müşkü yıkı yakıran. Bek umak ya.
0: Vay nimanda umak.
1: Bambuk degen ya bazır.
0: Ay müşkü yıkı bir kıl şun. Bak illik görünüdü. Yönro mücazı bek bir kıl eğir. Şunda mihriban çıray bir kıl. Karıs karıs karıs geldi.
1: Mihriban çıray da.
0: Resmi müşkü yıkı bir kıl. Bazı hayvanlarla karşınızdan korkmuştuk. Lekin müşkeyek şunda mihriban çıray. Tinfan'ın uçurba Kaşkay komandasıga medet beriş için Kaşkay'ın yolu çıktık deydi mana.
1: Mana.
0: Öz yakış gördüğün komandalara medet beriş için dostlarımız degen atayın mana. Musabıkı kebetip du. Mehmet Ali Akbaş. Şu maşina özüra sokulup gitip tokarğandı resim tatı batka okşaydı. Bula tizden ayrıldı mence. Ötüp ketken iki yolla bekraman dertti Mehmet Ali Akbaş.
1: Nicat mı deydi o bana? Ma musabıkıda gulcu kumandasını futuşun ümit kılmaya gayret kılınla deydi bana. Her komandalarının top mestanları bakken bana.
0: Doğru.
1: Anlamadık.
0: Biz mi hem mi komandadaki şunda mı hem de hem mi topçular şunçilik cepa tatıdı, cepalık meşk kıldı. Muşu musabık için nurgun vaktini serp kıldı da dostlar bizge aşında bir night kızıgan bir meydan musabıkın sunuş için. Hem eylenen yakşı netice girişini için dilimizden ümit kılımız hem de kağını musabıkının en ahırıkı neticesi de mübareklerimiz.
1: Doğru.
0: Andan meygoy xasimlik dostumuz siz qaysi oliy maktabni bitirgan maktab hayotini so'zlab bering. Maktab hayotimni so'zlasam vaqt yetishmaydi dostlar. Men maktab hayotim.
1: Kecha kundiz ulab so'zlamasak mo vaqt yetishmaydi.
0: Qartib bir kun deb beramiz dostlar. Qadrli radio anglovchi dostlar, mushu topni yaxshi ko'rgan top mastansi dostlarimiz bek ko'pgan. Hammanglar mana uchurlarni yollab shu musobaqaning nayti qizishini shundami o'z yaxshi ko'rgan komandalarning yaxşı nəticələrini qolğa gətirəcəyini çin dildən ümid qılıb mədəd bəyə uçurlarını bizə əvətib də həmanlara köpdən köp rəhmət qağını. Nəx meydanğa kilərligən dostlarımız nəx meydandan görünlər, kilənməyən dostlarımız Sulushitin əpçimiz şundaqla Şinjan radio televiziya stansiyasının hər qaysı kanalları şundaymı?
1: Tərbiyə
0: kanalları, andan tərbiyə kanalının doyin supları arqalıq kösənə buldu.
1: Торы шилтіп атқанды қайтып алса, ішіңіз

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmuşimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mo xeyli ovib qoldi.
3: Amroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıba.

0: Antrik ve tırt yürüyüş kitaplarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işin tutuyorumuz mengülük tırık ve tırt.
1: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
2: Rüyüz yetleri tüt, Katnaz Sanat Radyosu'nun arkayısı programlarını yaktırıp anlayıp, kızgılık bilen katnaş yatkın kadarlık dostlar, hoş vaxt boğayışla. Hem de dektanladı bulduğunu, benim Abdumobil'in programısı, ben riyasetçi Oşurcan Xızır.
1: En yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'e ait bölüm savatla, Abdumobil City, Setviliş doğrusudaki uçurlar benim Abdumobil'in programısı da, hem de dektanladı bulduğunu, benim Abdumobil'in programısı, ben riyasetçi Ruşen Gülbasit.
2: Qadirlik qonunçular, xin hazırdan başlab proqramamızğa nait qızğalıq bilan qatnaşıb qımmatlıq yolu uçurlar öz bəsanlar buludu. Qatnaş haqqında soraydığan suallar öz sorsanlar buludu. Ondan mau maşinasını bahaltdığan anlıqçılarımız mı avtomobilimizin uçurunu sal eni qara qılıb yollab bahalasanlar buldu. Tursun jam tayyabdı.
1: Ma bir anlıqçımız 2022-nin boyu avtomobilin baydı. Qanç pullarğı satqılı bula dep uçur yollabdı ke. Tursunca ustamga evet boyayla.
2: 2020'nin ki yeni bir tuğdadın bir suva ki bunu yollap koyduk ya tuğdadın be.
1: Evet evet hocam.
2: Onda mavo Santana maşından bir suva ki 2016'nin ki Santana ki. 2016'da Santana ha.
1: Ondan 2023'nin ki Yagır'ını kanç pullağa asan buludu. Deydi o 2023 Yagır. Kanç pullağa asan bula.
2: İhtibak yolları koşuyorlar işte yollar ravan kendi. Andın Seymacan taraflarda yolla asasya ravan kendi yavuşturlarını. Abdullah efendim evet tuttu Abdullah.
1: Rahmet sizge. Ürümşehir yağmur bağ mı? Ama pek bulut tutturdu da yağmur bağ kendi mi? Kelgüs 3 gün içindeki avaray ahvalı karsak hem de bugün hava bulut bulup ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 21'den 28 Celsius gradus kıçaya depti. Evet hava bulutluk 21'den 30 Celsius gradus kıçaya. Müşahinin 9. günü hava bulut bulup giyin içildi. 22'den 30 2 Celsius gradus kıçaya.
2: Esne mi hafifçi olmalısın?
3: Anlı tutuncan gayet bir teyda olmayı kullanan uzun bir telefon kıtan bol ses bir gel. Uzun bol bir telefon kullanmıyken her gün de bir vaxtlı girdiler.
1: Ya tutuncanların bek yolu yerim emezke. Esne mi ama telefon kutmayın eskertmedi de.
2: Şimdi hafta aynı yok yakıldı gençlerce ma. Dolkun kanına hafifçi olay kanlayla.
4: Heh, koşurcan kızı salam. Rüşengül bas salam. Bizden hem de bağlıdığa, dağlaydığa maşinimiz yok. Peki ballarımızın var. Bizden hep vuy. Manga bendinki, bendinki, sendinki motorlarımız var değil mi? Bizim dağlayalayımız değil mi? Tek kimlik bağlı, belenmanı tırtı budu. Uşurcan kızı kandarak, Rüşengül kandarak, benim tutalım mı?
2: Yakşı dokun ki.
4: Kalanımızda öğünün işini, onu kıyıkaç, bunu kıyıkaç. Birden verimde mi? Hemden bunun dertti. Tıran düşüp aldık, mın düşüp aldık, kanava pıça. Ekrem Gaysel'e, bizim yolduğun trenlerimizin uçturur. Siz gibi bir ağın süresi ama şunda, şunda koşup gidiyken, anay koşup gidiyken biz cuma. Ekrem'in zılı açından nazik yemeyken cuma.
2: Hoş buldunuz mu?
1: Mücaz olsun, kıl umuşulup kıl, yakşı yok kapsız ya dolgun.
2: Vakrak, yakrak, tam uçuk da yok kapsız.
1: Buptu. Ballağının memdaşında Abdumobilleri boğusu dağlaydıgan. Evet, buldu cuma, katnaysız buldu programımızga.
2: Ahet canba.
5: Hürmet şoförlükte yol kavre. Ha yeni maç şampiyon yolu başına yakışan kuyumadan aldım, kuyumadan aldım. Maç gansı körü, gözün körüsü yolları var.
2: Sen o ben.
5: Uşurcan, Uşengül, Basık.
2: Yakşı obdan sızcı obdan turatam siz, rampizin obdan seti otam siz.
5: Şunan 22 suda adası 73'ün 80 bin kadar adı. Şunan 22 cili boyu adası 40'ın 45 bin kadar adı.
2: 40'ın 45 kişi ha.
5: Şunan 16'ın santana 15'e 20 bin kadar adı.
2: Hem akıl.
5: Şunan 23'ün yagın neşil kağılı adası tokma yerleşip kalsa biri 20'den biri 25 bin kadar adı.
2: Boldu makul. Boldu. Rahmet.
1: Rahmet sizge. Cuma Tursuncan ustam. Yeni birini evet ve tok. 2019'niki yinlan deydi. Maşın bek pakiz. Maşın bir bahala pesanla deydi. Andın eslimenim deydi. Ben burun küçük vaktimde toygap adem toğlusa şunda hoşup git ettim. Nimdigen gep bu toygap digen?
2: Toyga deydi.
1: Toyga demek çok şuman da.

0: Toyuq adam tolusunda hoşup gitetti. Mən şunda balalığımın əsləy digən şu. Tayin yox dəb getkinini. Üzüm qançılık demək. Şu. Üzüm qançılık demək dem Nurgun vaqtlar adam digən şu.
1: Mən özümün qançılık digən bilmə. Nurgun adamda özünün qançılık digini bilmək cuma.
0: Siz bilemsiz.
1: Mən bilim özümün
0: qançılık digini. Sizin bilməydik ədəydi mə əsləmə. Özünün qançılık digini bilməydik ədəydi.
1: Hey, o özümün qançılık digini bilinmən. Oldu öyle adam özünü biliş gerek de. Özünü bilip bunun onun ikinci başkalarının yapısı buldum. Ben hiç özünü bilme.
0: Şu başkalar halkaç baha bir yirmen tam.
1: Yok başkalarına ben bir de baha verip koydum. Ulan özünü bil olalım ki depço.
0: Aslında sizin özünü bilmeydi ki demek ki.
1: Şu özünü bil olalım için tırışalık mı kan tutsam.
2: Turiz 74 Kodunu yolu kayırı. Haydırım şerif kutsu, Tunyendim Hazır Haydırım Müslü Kürt'ün yolları var.
0: Makul buldum.
2: Kodunu ağır ayırdım ve kadar kadar geldi kapımda karak baksana onatı.
0: Kodunun ki hava rayı kelgüsü 24 saat içi de hava uçuk bulup kim bulutlundu. O yedin 33 Celsius gradus kıçken he. Hafu F7'de 2019 ninki kaç buldaydı Tursun Can Usta mı?
3: 2018'den Fasatat'ta 55'in 63'in katrabı. 2019'dan Yunanlar'da 15'in 20'in katrabı. 2017'de Yuvarlı'da 70'in 75'in katrabı.
0: Makul. Altay'da vakında oldu iken de pişireli. Altay'ı sayı etkime ayı depsilerde hava bulutuk bulup kiyin içiliydi. 19'dan 30 Celsius gradus kıça depti. Pişireli. Altay kınaslarına ayınlıp gizlerken de ebubte.
1: Cala.
4: Yoğurtlarımı kutlayan birinci kutlayan şimdi şimdi kiravanken valla hepsi geldi uşudan uçuyor dem sağlayın buna hocam uşudan uçuyor kılı hep olmazdı da oğlan
1: ben cil on mu da ben özüm bilme başkalar özüm bilmeyi dikkat dizim şu İlşat uçurmaz
3: hoşu hoşu yol kadar arasından bir akımız var acayip tat pişiriyor da cuma ya tıktan nasıl ya alcanlar şunda özlemlik
1: Süpertlik uçuruyor da,
0: ben süpertlik. Süpertlik amdan uçur bir yeri de deydi.
1: Abdurimkam ne deydi, Abdurimkam ne? Olcu da yol kavur ya, ne kadar yol uçurunu bir demez mi o? Ali mali yolu edip bir demez mi o? Bugün mü şu, yakenin ki asaslık merkezi yolları da maşallah bir kadar köp, ya okutukçular ışık düşken okşumam da o ışık kılıp, de. Emez de o tek ya.
0: Yok, okutukçular tek ışık düşük
1: oldu değil. Baldur tek 8. ayı yetti oldu ya.
0: İşimiz 8. ayın 15-20'ları bilen düşüyem ki, Baldurak düşüdü hem de okutukçulardın.
1: Yerimlaştı.
0: Okutukçulardın bir ayıp da Baldur düşüdü.
1: Hoştan mı?
0: Ne, bir
1: ayıp. 3 gün burun.
0: Yok, bir ayıp da buldur üçüdü.
1: Hep de burun üçüyem de. Hep de burun üçüsüm yeni bulu cuma. Şundan mı ya? 45 gün deması bulmam da o.
0: Şundak.
1: Can Çoğun'un belirtini aldığın nemini yollap begen bozanlığa dedi. Yollap bir an Aslim'e gel.
0: Aslim'e yollap ettim ve işin az karan ha?
1: Ülgürelersiz mi?
0: Musabkı birip, musabkı barmaya zadaş nak meydandın medet birmen deydi o kani. Hopta aşında kılınla. Bugün yakından asas hedef oldunuz ha bunu. Dursun Can Usta memsi mao 2020'nin ki linki 06'ya kançığa alsam bula. Dursun Can Usta bir bağlı pegen bulsa deyip. Sonra ki aptımı buldum evet koyduk bir bağlı besansı.
1: 2010'nin ki 4.0'lük Prado'dan bir sıvak ki. 2010'nin ki Prado. Stirling ha. 4.0 Prado yolu vettik.
0: Ana 2019'nın tayyüdeydi. 2019'ninki tayyüne bahala pesanla neydi?
1: Tayyü, ha? Onda yine karsak.
0: Evet, tutuk.
1: 2024'ninki 1.5'lik 7.10'dan bir suak ya.
0: 2024'ninki. Tursun Can Ustam'da 50 miko etrafıda tuhluk maşallah bağımıdı deydi.
1: 7-10'dan bir suak ya bunu evet etti. 50 minkü etrafı tokmaya arılaş maşını yok. Yok gay. 50 minkü etrafı kemeydi. Tokmaya arılaş maşını 50 minkü etrafı kildi.
0: Tokmaya arılaş değil mi yaptı? Tok maşına depti.
1: Tok maşına?
0: Ha 50 minkü.
1: Tekim yok.
0: Tokluk. 50 minkü oyu tokluk maşınların ağıl bulam tursun can ustam da bağımıdı. Yağımız tavsiye yakın bulsa deydi. Evet bağmakçı 6 ayga yatak yatmayı çidir tikip yatmakçı neç gün yağmur bulsa çatak çıkmayı deymına ya bulmuşsa Kar yolunu verip oynayıp geleyim ya ustaz deyip. Oynayıp gelseniz bu yurdu, neye verip oynayıp gelseniz?
1: Neye verip dedi, 6 ay vardı
0: ki. 6 ay verip çedir tikip yatayım mı ya ki kar yolunu verip oynayıp geleyim mi deydi.
1: Sen ya verip gelseniz buldu.
0: Oşurcan, kar yolun, oşurcan namamışsa ya. Basınız verip, kürüp, aylınıp gelmemsiz.
1: Sizler rast, kalınız tohta kapıcı mı Roşengül? Annem davatı da abdan anlam gibi ne?
0: Şu aşına davatı sizin birine karıyor.

0: 62 lira bunu. Çıkmaz 23 lira izlentörü de 60 lira 62 lira bunu.
1: Makul.
0: Çıkma 17 lira normalde 25 lira 32 lira bunu. Çıkma 20 lira koyunda da tokmaya anlaşıp kalsa 115 lira bunu. Maylı kopkalsa 90 lira 95 lira bunu.
2: Oldu makul.
1: Xeyr baylanma qoşulun ya da maşallah biraz köp sürət asla digən uçurunca güzel hayat evet tutucumu rəhmət sizə bilet nə taz əslimegi ni qıpəsən zomamdı yardım qısın zomamdı şirəli
2: bürəndi mə?
1: Ya məndə qanda ni qıl buldu ay şunu dəpəs zomamdı əslimegi
2: yox ay çikisinin kimi cəhəz uğruşub qalı bir bir söylən cümə
1: çikisi mə?
2: Çikiriz kac yəməz mə?
1: Ay
2: kac bir yək gəlsə uğruşub qalam qamamdı
1: uğruşub qaldı öbizdək
2: Əslime kaj mı?
1: Kaj ya.
2: Şirəli kaj mı?
1: Ləkin bireylən kaj olsun uruş qaldı kən qo? Hem bireylən kaj olmuşsun mu?
2: Uruş qaldı ya.
1: Hmm.
2: Çıxıb aç kaj yaman aç kaj çox.
1: Əski bramalıq, kaj. Ha.
2: Bramalıq uruşuma dedi a kaj
1: Doğru, çox. Doğru aç. Aşında qalıq. Tırnaq nasıdın kırız dəb. O adıs bi dəb duru ilib. Hava uçuqda siyam qor yağıdı dəb duru ilib. Çox aç kaj. Niman çoğlan
2: kaj. Kajın bir kağı kajlı kımaydı. Onun aç cilşil tekkeşki kajlı kıldı
1: bana. Aşkinlik adamlarını aç cilik kılıp aç kajcı aşın adam. Ay şıkıp. Ama lakin.
2: Şıkılıp. Manda sualını sorsanla bunu okuydu. Lakin hem de bu. Bu maşinli member bolsa bu yıl ahırda ya 12. ayının 15'inin keyin elişini ölüşü atkan. Yen almak dedim. Yıl ahırda alsam yakışı mı? Ya ki hem de kandak yıl ahırda azrak olsun mu? Ezan dep baştak dep. Kayserce baştak sualları sonra atım durdun canı dep. Bir hız sualları sonra etkisi. Bir emli. Res 12. ayda soran ha sualı ne? Cuma?
1: Kayserce aşpazlık doğruluk mu sualları soran aşpaz go?
2: He şu. Hmm. He. Dursun canı
3: cihazı. Bilet alıp bilet alıp bilet alıp
2: Saybotodun körgazm merkezi Qarapanga yo'lnishda Xungguangshan qizil chiroq tomoshalar bilan ko'p to'xtalishib qoladigan uchurlar ishda aytib
1: turdi. Bo'ldi, rahmat, rahmat. Andan Chang'an CS 35 Plus 2023 ning deydi jumu. Mana bir oyig'ichi gapmi qilmay, voy u gapingizga nimimi deydi, Qaysirjoni?
4: Buyur, yetib turdi, hozirning xabari chunki yo'li. Yuzga birinchi 35 Plus chiroqdan unaylik nafsi Qarapanga yo'lda mashina ko'proq qamatasiz.
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga jumu. Sayyoli janubdan shimolga xalq ko'rkidan o'tgandan keyin o'ng tarafdagi yo'lda ikki mashina o'zaro surkilib ketibdi deydi ma Abduqahar.
2: O'tursinjani savol so'rag'i vaqtda ma naq savollarni so'ranglajimi? Birdan paranglashib o'ynaylik degandek savollarni so'rsanglar u. Do'q qoptop oldirashadam u hamma bilan
1: unda paranglash. To'g'ri, uni so'raydigan o'zingizlarning ehtiyojik savollarni so'ranglar. Ishlarni ilqimdaq bir ikkimiz munozaralashib fikr almashtiraylik desanglar belki uning vaqti chiqmasin.
2: Uning vaqti yetmaydi uningga, uning unda savollarni so'rab qo'yib, menga javob qilmadi deb.
1: Shu to'yib avtomobil yaxshimi, sizchi aralash minirganlik qandoq, u bu degandek ba'zi savollarni so'r, mamma avtomobilni ko'rgan. Sizchi men ikkisini qaysini tanlasam
2: bo'ladi? Ha, men olmoq istedim. Mani bosi bunda deydi, maniki bunda deydi. Ben üzerimden evvel hem yedim yekek siz çiçeği ödep sorsunuz ama cevap vermem de o ne kadar.
1: Benim de işini bilemek kalıdı o bir çare tursun can bulmuşsa.
2: Sizden hayat göz karşınız doğruluk da bunda kepsiyorsunuz. Benim daydıgan da dep bunda öyle kalmam da. Kızızık mı? Yakıtı yüzü ya bana. Bu işte doğruluk.
0: Bir yıllık oğa Fangal Lufan'ın Yunanistan bağlı bir şey tuttu. Şükümüz 25 sene iki Fangal Lufan'ı Azerbaycan bağlı şey. Şu güzel limon. Şu güzel limon. 245 Aketra buladı da Yeniden yolu çıkışı 280 metrimanda 290 metrimi kadar bir yolu çıkırken ama zingir bensi Çizim ben bulsa şu şizman yoksa yolu çıkıdı Bir yılda kogamdım ki hem de ben Çikinci kol baza bağırsan Yeniden bağırsan şu 50 bin kadar fark bağırsan
5: Tianshan Narayını Çombazar etrafı gıcaylaşkan Doğu Mağındaki yeni öyle setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre gıcı öyle aba. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kılınırdı. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çombaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
6: Sekizinci ayının yedinci günü baş güz mevsimi kırdı. Baş güz mevsimi küz pesli kırgelgedin direk vermeydi. Tomuzun ısıkları hazırca yanmadı. İtizlan altın rengi kırıp, etrafka meyve çivilerinin hoşuydu tarap, hem yer molusul tentenizgi tayyarlandı. Pesilinin özgürşigi maslaşıp, baldır uxlap, baldır kopun. Yeterlik uyku, küş kuvvet toplaşka paydılık.

0: kişmekte acık, aşkazan üçeyini gıdıklaydığan yemeklilerini az istemal kılın. Gül samsak, ahmur, niloper yıldızı katarlıkla yiyinçeni kuvvetlep öllük yetkizişke maskeledun.
1: Anla vakkınınla 174 katına sanat radyosunun
2: Menin Abdumobilin programmısı.
1: Programımızda anlayışlamış Ürümçeri Çinhua Canobu yolu jalaşkan şahsat eğiz boşluğun ambulatoru ise alayı talep kılgan. Yine tırık ve tırık tığlarını bazağı sağan tırık halkıra sözü çekti şirketi alayı da talep kılgan.
2: Şunda kılgan
1: Tursun Can.
3: Bugün bundan sana yöneti ilet çok.
1: Ha.
3: He? Şimal bugün bundan sana yöneti ilet çok 45 milyon ligman atırabıdan. Şimal yakınki cili cifa cihazette 10 milyon 15 milyon atırabıdan. Şimdi bugün ben de Leyla'nın 6 milyon bırak olduğum da 40 milyon koydan 45 milyon kadar aldı. Şimdi bugün işte ki Çağın CS 35 plus 35 milyon 40 milyon kadar aldı.
1: Ya bakın, Abdurrahman kapsam kutu.
4: Ha, o şey ya, abi sen gel, yakışı mı?
1: Yakışı.
4: Böyle çok farklı olsan yollara var ne? Sanki var ki.
2: Abdurrahman kutu.
3: Bugün Hazar Çağın, ben de bu şey başlık 54 soğuklar ki. Yani şimdi bana da kanka ben. Ben bu kadar patlamışam olmayacağım.
2: Kapatam sanmaydı. Siz kancıl bilginizin çoğun bağlığınız ulamış ya da bəs oldu mu kapat ne?
1: Şu an məs mi? Ha. Onda asan mu kapat bəməydi, ola tonuşuq verdiğin tutsa.
2: Kim?
1: Roşan Göl.
2: Muşu gəplən aşı ağzınızın çıxıralayı sizə.
1: Çıxırı, xil-xil gəplən çıxırı.
2: Şundan zəxər xəndə o gidip siz cümüş qılıb.
1: He, aşıda qıraq.
2: Ma ikinci kol matur zaşan kurup kısatılanın numarı bağımdı dedi. Cuma man bir yerden kısanla yaptık ya. Maşinamdan zaşan körüktün. Mesel çıkan almaş turay da 10 şaşkı bombaydıken dedi. İkinci kol matur zaşan kurup kısatılanın numarı bağımdı dedi.
1: Yok.
2: İkinci kol matur. Yey o.
1: İkinci kolun kılıç bombaydı o.
2: Bombaydı o ne rast şu.
1: O kanunsuz iş o.
2: Rusiyan şanamdı.
1: Çokum yeğenizin elep almaştırışınız gerek.
2: Anda midon nalodun donbaja xotrapka yolla bekravan degan uchurunda tushirib aldik. Anan lekin kinishkamda hazır 11 nomer bor edi. Inim se 2 kinishkamda hazır 11 nomer bor edi. Shunami? Inim 8 nomer tatquzib bo'pti ekan. Sening kinishkangdan ozroq yub kinishkam yub beramsan, kinishkida nomer yug'ul bo'lmaydi deyatdi deydi. Yo'ldoshim uni yoq deb yug'ul bo'lmaydi deyatdi. Ras yug'ul bo'lmamdi masalan sanab o'tdi ekan deydi.
1: Yo'q ke.
2: Seyşik prası hazır 11 numar bakken değil mi anlığı üçümüzden? Şunu ula mağı. İnisinin bir numar bakken büyüdüğün çöğü. Şunu inisi he. Ben...
1: Bomaydı, bomaydı onu.
2: Ay yol düşünüzden digin doğru acı mı?
1: Bomaydı onu. O bence neti 10 kilovattın 100 kilovat kıçı buludu. Kıskı vakit içindem de tokunu köp miktarda kaçılıklı buludu. Köp sandik yaptığımı bulam da yarım saat etrafında tok miktarını 30%'ın 80% ki yetkizeleydi o dediğin gibi. Onda olsa ama anlayışlarının ki bağlı olan başlıları bak. Tursun Can bir yuvası telefon kısalım bulu cuma hazırdan başlar. 13, 138, 4 tane 9, 138, 4 tane 9, 01, 42 dediğin numarı şu. 138, 4, 9, 01, 42. Bayın Bulak, Taşyolu, bir gör, top durun ha hazır kürbetimiz ha. Nur, çoğunuz.
5: Hoş geldin, turunu aldı, koşuyorum üstüme. Şimdi azıraf köpçükün tosaşı.
1: Boldu, Rıştı'nın soru kartsak mı? Koyacağın çoğun şey atırabıdık ya, yolla bek tosup gitip de. Kaşı yolu kırsam tosup kalayım, açıklayıp. Koruk taksi aletten, bu şey atıraptan çıkıp olamayı atıma edip yolla bek de. Koyacağın çoğun şey atırabıdım, aşam bek çıkken.
3: Bu şey eftimini bek bakar mı ki deyimler? Bek bakar yaz mı ki deyim he? Bu da bakar yaz mı kürme he?
1: Bu Abdullah Hotel yüzünü iş taptınız. Da çekilmeydiğin, tekmeydiğin adam deyip gelip kaldınız. Mazur ki eyle vakti bu gelip sizinki tahliyeniz gelip kaldı.
2: Bu muğam olsa eslemedi ne?
1: Beyni avuku tarafta yağmur yağıtı da yağmur çüşkü başladı. Beyni avuku tarafta.
2: Makul.
6: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz süptümüzde östürüm.
7: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik

0: ahvalini her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tiyanyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
1: Radyo anlayış dostlar, yakışımızla. Programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır hemimiz turmuşta inçik hesabat kılımız. Hazırak pul kaçtap köpürek iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu behudu kaçtaşını kalmayımız. Şun dakika. Meyli aile elektrik günüse ya ki öy seramcalları setvelişti bolsun, iktidar bahanın sıptını birinci oranga koyumuz. Biz bugün hemme aile digidek ihtiyaclık ama oran dışta işkilinip kaldıgan su tazlıkış doğrusu doktorumuz. Setvalay desek kımmetli gidin. Setvalganın ikiyen yine pul kaçtaştın ensireyimiz. Setvalmayalı desek salametligimizgi təsir yetiştin ensireyimiz. Hem de işkilenme. Bugünkü programımızda erzan toxtaydığan su tazlıqış itibarlıq faaliyet ötküzümüz. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxandistin Nurziyani Pul Tecep Hatırcam Alda Su Tazlıqış Setveliş faaliyetini tonuşturuşu təklif olduq. Yaxşımsız.
0: Riyasetçi yaxşımsız. Radio anlıqıcı dostlar yaxşımsızla. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, iktidar baha nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülüknün ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setveliş əndisini özgərtib, ayıq bölüb pul tapşırış, onunu koşup köpləb soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülükni su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb uzaq məzgil işiltiş imkaniyyətini yıqılış.
1: Əmsə tezraq təbbiyyirən köpçülük bir anlap düşünüp baxsın.
0: Birinciden, Kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılsanızla, öyünüzge haksız apırıp, lahiyelab, oran tip yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltip, su süptedeki özgürüşünü görürsüz. Yarısa razı bulsanız, epkalısız. Yarımısa maskemeydikken dep karısınız, çersiz kaytırvetsanız buludu. Bir pun xajlamaysız.
1: Aval haksız sınap işiltiş. Yarısı andım pul töleş. Bek yaxşı sülke. İstimalçıların adı tigin maskeldi ki. Eğer yarap kalsa, ayda kaç pul töleyimiz?
0: Haksız sınav işiltip razı bulsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töleseniz buludu. Resmiyet hakkı, ölçüm hakkı ilinmaydı. Haksız sınav işiltip razı bulsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töleseniz buludu. Resmiyet hakkı, ölçüm ilinmaydı. Hiç çıkanda koşumça hakkı ilinmaydı. Künügi toğır keldiğen pul, 7 yuan gibi yetmeydi. Netçimin yuan xajlamaysız. Süpetlik su işçisiz.
1: Ayda 199 yuandan 13 ay tölesek, künüge 7 yuan gibi doğru kemeydik. Hakikate erzen toktaydık. Tekimi yakşı yeri haksız sınav işletkili bulduk. Yarımısa şerhsiz kaytırvesi bulduk. Ondan da bugün telefon kılıp zakas kıkallığa kandak soğuk var. Köpçedeki bir tonuşturuversiniz.
0: Bugün Kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılıp zakas kılgallığa bir pun pul almayı 4 kıl soğuk verimiz. Birinciden 1388 yuan kımmetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 100 sekundda ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talkının eritiş, əsəl suyu tayarlaş, kahve, çay demleşki işletsiniz boludu. Su kayın tip yürmeysiz. İkinciden, mənfi iyonluq çaş qurutqu soğuk kılımız. Kuvveti çoğun, çeçinizni tez qurutudum. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden, 399 yuan kımetedeki yel kazan soğuk kılımız. Yel kazandı kakla pişirildiğin tamaknan əmmisin etkili buludu. Meşgulatı addi, yukarıki törtkıl üskününe bazadan setip alsanız, 2000 yuan yakın pul xajlaysız. Bugün bir pun pul almayı soğuk kılımız, su tazıqışkı erişiplik almayı, aile elektrik üskensiz haksız erişsiz, erzan toxtaydı.
1: Verdiğin soğuktanla köpken, Nurziye, aldın telefon kılan 30 xeridarga itibar varken, şundak mı?
0: Şundak, Kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazıqışının süptüge 3 yıl yadroluk üsküllerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılıçtan bəhraman boludu. Adette su tazıqışını setip alğandan kiyen süzgüç almıştırışka pul köp getidu. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp bəsək, kəm digəndə 2000 yuan tecep kalalaysız. Bu itibar pekat oldun telefon kılan 30 xeridar kılıba.
1: Nurziye şundak inek düşendirdi. Kandak tallaşakı da köylülerde samba bulduğu deymen. Pul tecaydıgan pürset, itibar pahaliyetine koldum bemen. 30'dan her vakit uçup getirdi. Programımız akırlaşsa soğukat veriş emelden kalıdı. Bahası mı esli kaydıdı. Hem de bunda pahaliyet yok. Pul tecaşını süpetlik su içini oylavatkan anlıkçılar derhal Kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürsünüz şunç köp oludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu katımlık pahaliyetini yeni bir katım təkdilə koyay. 30 gün

0: saatsiz sınab işiltisiz, yarımı saat şartsız kaytırılıdı. Yarısı ayda pekat 199 yuan töleysiz. 4 kıl soğuk berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga, bunun da sırt yana 2 kıl məxsus itibardın bəhraman buludu. Haqsız orın tip berdi, seçtin kiyinki mülazimət kapalat gege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazılığı setveliş. Pekat bir kançıl san kaldı. Tehe telefon kımıgan dostlar vaktini çan tutup kızıqlayan telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılanla. San çeklik, fırsat ganimet.
1: Bugün kızıqlayan telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılıp zakas kılganlığa bir pun pul almayı 4 kıl soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetedeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kodluk tanşaysız. 3 sekund ısık su çüşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talkının eritiş, əsəl suyu təyarlaş, kahve, çay dəmləşk işləsiniz boludu. Su qayın tip yürməksiz. Turmuşta pul tecimisek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün ayıldıklarının salametki münasifetlik turmuş buyumi. Dərhal kızıqlıniyə telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılın. Fırsatını koldan berip koyman.
0: Bugünkü paliyatın məzmununu bir tekrarlı etey. İnsanlarda tutulanla. Üyünüz kapırıp əksiz oran tip berdi. 30 gün əksiz sınav şiltisiz. Yarısa pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda töyləp olsanız buludu. Yarımısa şərtsiz qaytırvaysanız buludu. Bugün telefon kısınız akıl toktuk sudan. Mənpi iyolluq şaşkurt koş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl haksız almaştırıp biriş itibardan bəhraman buludu. Dostlar, tecaşlı günü ötküzümeyen deydikemiz bundaq itibar pahaliyetini koldan bir koysaq olmaydı. 1-5-09 Şiyu Şençven su tazıqışını Erzan Setveplu kanmay soğukatkı erişi dikemiz. Dərhal kızıqlayınıya telefon numarı 400-600-19-29'a telefon kılın. Cemi San Pekat Uttuz. Hazır, bir kançılı kaldı.
1: Köpçülükke bir hesabat kıp berey. Adette su tazlıqışını əzan boğandımı 3-4 min yuengi setivalısız. Özek almaştırış haqqı, materyal haqqı, öygü berip mülazimət qılış haqqı gibi bir monç pul ketidu. Bizden bugünkü paletimizde haqsız orın tüperimiz, haqsız sınap şiltisiz, ayda 199 yuandan tölüsünüz, 13 ayda aran 2588 yuan boludu. Yani kilip 2000 yuangi yakın soğat berimiz. Aldın telefon kılan 30 xeridaga süzgüş özgüne 3 yıl haqsız almaştırıp berimiz. Su tazıqışının süptüge 3 yıl kapalatlı kılımız. Manu bu az pul xajlayıp çoğun iş becergeldik. Hazır eşkin bıraklı bir monç pul xajlayıp nesil etdivilişini halımaydı. İktidar bahanı süpt yukur buluş istimal şekli adetki ailelerge beklemaz geliydi. Onun üstüge pütüllay haqsız orın tüp yerimiz. Setişten keyinki mulazimet kapalatki ige. Orın tışta avarçılık uçuraştın, setivalgan denken eşkimden karı bulmasıqtın ensirmeysiz. Barlıq meseleğiniz bırakla el kılımız. Hakikaten pulunuz, küçüğünüz tecilidu, könlünüz hatırcan boludu.
0: Nurziye şundak inik düşendirdi. Kandak tallaş hakkıda könlülerde samba bulduğu deymen. Pul tecaydıgan pürset, itibar pahaliyetine koldum bemen. Utsan her vakit uçup getirdi. Programımız akırlaşsa soğukat veriş emelden kalıdı. Bağası mı esli kaydıdı. Hem de bunda pahaliyet yok. Pul tecaşını, süpetlik su içini oylavatkan anlıkçılar derhal kızıqlayınıya telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş fırsatınız şunç köp oludu. Kiyin kalsanız sankanmaydı. Bu katımlık faaliyetini yeni bir katım tekitle koyay. 30 gün haksız sınav şiltisiz, yarımısa şartsız kaytır oludu. Yarısa ayda pekat 199 yuan töleysiz. 4 kıl soğukat berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga, bunun da sırt yana 2 kıl məxsus itibardın bəhraman buludu. Haqsız orın tip berdi, seçtin kiyinki mülazimət kapalat gege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazılığı setveliş. Pekat bir kançıl san kaldı. Tehe telefon kımıgan dostlar vaktini çan tutup kızıqlayınıya telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılanla. San çeklik, fırsat ganimet.
1: Turmuşta pul tecimisek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün ayıldıklarının salametki münasifetlik turmuş buyumi. Dərhal kızıqlıniyə telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılın. Fırsatını koldan berip koyman.
0: Nurziyanın pahaliyyatının təpsili çöndürüp bəgini rəhmət. Pahaliyyat məzmununu yeni bir qetim dəp birey. Əksiz apırıp orın tip berdi, 30 gün əksiz sınap şiltisiz, yarımısa şərtsiz qaytır oludu. Yarısa pulunu eyiğe 199 yandan 13 ayda töləp olsanız buludu. Soğukat berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridar bu soğukatlardan sırt süzgüç üzükini 3 yıl əksiz almaştırıp beriş. Su tazlıq

0: Beijing vakti saat 13.
1: Bana başlandı.
2: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
3: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derizi gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Hadirlik radio aldırıkı dostlar, yakışımızla yapırız. Yatıda tört katla senet radyosunuz. Her hıl programmaları davamlı şıbına anlaşını öt yollarınızdı. Biz Zemra programımızı geldi. Programımızı yaktırıp anlaşı bilen birge, kızgılık bilen köygeysle, katlaşkaysle. Bağırlık işlerine onuş basın.
1: Şunlar sevimlik dostlar, Çin yürükümüzün urgup çıkan an mekirlik salamlarımız bilen sizlerge. Bakıt, ahmet, hoşallık, salametliknin her vakit yarı buluşunu ümit kılımız.
0: Hoş, şunda olsa programımızı kızgılık bilen katlaşkaysle dostlarımız ya. Adılca abla bittersek otuk salam.
1: İsmini unutkalaydınız ha. Hoş anlaşı dostlar. Kunduz Aytur dedin. Sizlerge salam.

0: Ondaysa programımızda başlı olduk ya. Radyo aldırdı ki, tor aldırdı ki dostlarını. Hem bağlarını programımızı katlaşık teklif kılıp ettik.
1: Şınak şınak.
0: Canlılık fücurlarını verip katlaşık dair sual meseleler o sorgaç, fücur bəgəş, igelli gəş, gönüllü keyfiyyatta programımızda alğı isle kök isle.
1: Şınak hem de bugün cümle okapladı can. Doğru. Hatta dostlarımızın ki, muşu hoşallıqıga programımız ki mezmurlar kılıq teyxim hoşallıq katımız.
0: Doğru.
1: Depman tayarlığımız bitti. Qaysi yolladı ki, tuvatsılar dostlar yollarının ekvalarının uçur birinle ihtiyacı dostlarımız paylanğaş Mansun. Onun başka katnaş kay soradığın sual meslehetler boz otur koysanlar buludu.
0: Doğru.
1: Onu dekin şu köngüllük, ehmiyetli kişi gibi bir ilham bulalaydıgan, manevi uzuk berelaydıgan, yaxşı köngüllük paran temalar bolsa anlaymız. Kadı merhamet. Şinjan 1074 sizler üçün mulazimette.
0: Programımızda şey o cinin kimi şu baş müzikisi bilen baş tim müzikisi bilen
1: alaydı talep koyganız. Yani bir gapni dostlar deyim yaptık, teklif qilmabdik. Yani toyin shipping hazır naqmaydan bevas köz etibdi dostlar. Radioni ko'rib anglash tushamas. Shunaqmi?
0: To'g'ri.
1: Ha, burun back intizar bo'lgan to'q qachon ko'rib radio anglig'ib bo'ladigan kunlar keladi degan to'q. Mana hozir do'stlarimizni yana o'xshashlar, doim shipping havo taklif qilamiz. Qo'shmagan do'stlar qo'shib olinglar. Agar menda so'raydigan yoki deydigan gaplar bo'lsa, inkas rayonini qoldirib qo'ysanglar, biz tamoman ko'ralaymiz. Shinjan 1074 marhamat.

0: Qashqadaryo şunun aldı mavu Qautay şau çü tərəflə yollaşında ravan edir mərhəbə. Onikən adılacaq mavu çü tiyəndik idi bi nə çani əppəməmsiz qunzayacam qaraydı.
1: O çü tiyən bu müstəxə.
0: Çü tiyən kəgən əppəsinə.
1: O yazgan mıdı vallahi?
0: Hazır şatiyəndik idi bi duğaplan ipirdim mən.
1: Hə. Hazır küzgən mıdım da baldır küzgə küzgə içil vallahi.
0: Hə, tək tomuz çıxmadı dostlar, tomuz çıxmadı.
1: Dada konum neydi Adılcan Kunuzay yakışım sizle akşam çüşümde maşının aptolunu yötkeş için maşinamını rımıtkanga ekirip kötürüp isiyip rımıtçı ağinem loğusunu boşutup kovun aptolunu tüküp kıttı. Yenimde gini isattar dige ağinemi bakent yok. Bu ağinem bana 8000 kilometr menip boptu. Bu aptol şüp beti süp süzük durptu go. Azırakım kardım aptu go. Hakikate yakış aptolukya cumo dep bana külüp gıgılı durptu. Şunu lan ben bu. Şunu da hoşup desinizle. Maşinamni maşinga koygan aptolunu maktap kagandiki men mu şunda meydemni kereyip turup kütüptüm he külüp turup oksağına bu ço adaş foka aptolu foka aptolu ço muşuna yakşı yakıra közünüz ulan ködünüz mağine mene foka aptolu ne sizin maşinanızmış fokanı kuşsunuz minde kardımaydı cuma 8 manı mı yapıp ziyan tatmayasız mene maşinini yakşı asıraydı he maşinanız ne maşinanız öz sözleydi o degen muşu adaş mene he siz deb aşla depti mi Adılcan Kunduzay? Köygen çişim boptu mu? Muşta çükürttü mi akşam? Siz kanda karaysız çüşüm ge dedi.
0: Oğunuzdu mu Foko'nun isilikini deysiniz? Çüşünüzdü mu Foko'nun isilikini deysiniz? Foko'nun bir şirket ki yutkülüp kivasınız da bulam ne mi adakı?
1: Yaptı yakşı çükürüp siz.
0: Yakşı çüşüptü. Bek belen çüşüptü.
1: Şireli, Halık Yuli, Ravan. Garip sayat ki kayısı obrazı çüşsüz siz. Ayla deydi siz ne?
0: He?
1: Siz ne?
0: Nege?
1: Garip saat kayısı obrazı siz çüşsüz deydi.
0: Meylik ömçük, ömçük ilgi nemele ço?
1: Ömçük kızlarına? Ömçük
0: kardaki ömçük kızlarının ki aşına baş.
1: Kosuğudun doğru çıkıdığa mı? Dokuzum size toşkan cıngı çüşer.
0: Toşkan cıngı.
1: Şali o, şali o da koyun yapıyorsunuz.
0: Elim tülkü cindi mi dağın?
1: Tülkü cindi mi dağın?
0: Tülkü cindi yoktu.
1: Ba, ba birisi
0: ba. Ha, ilgi. Kalıp alvanın ki.
1: He doğru kalıp alvan emez. Yumovan. Kalı divinin.
0: Kalı divinin ha.
1: Hotine.
0: Ayalı ya. 11 koyuğu denizi çürüp koyup. Büyük üçü de kalı kapınmayı bir kol ala çakırınla. Kanda adamla avar kılıp sil. Kanda bu kadar adamla. Boyan bir dal denizi çürüptü. Ağılı basam. İşte bütün bir öğünün saramcaları kanda kol ala emez men de Mustafa'nın dadısı. Lekin müşken bizgi davağınız ile okşaşıp ala mulazmet kıldınız biz işinimiz onunla. Doğru taptığınızla akşam konuk ağa mekmanladı. Nek doğru dediğinizle cümo bugün paliyat kıldık hem işe de deydi. Cungi doktoru hanısı ben Xotan kutusu tarafta maşalla bek köp deydi ayat.
1: Ma yez, kayısı yezdi bu Abdükerim ka. Acayip çıraylık men küçük vaktimde oyunuğa yezik okuşuş kırama üstlerinin suyu.
0: Küçük kaya şuna kaya?
1: He ama iki taraf konaklık, cigdilik bir yol var ki yolun kırdıl üstten var ki suları yıkıp duğun. Deldireknin arıstık üstten, itizlik he. Çıraylık yezik ya mavu.
0: Çıraylık ya. Aa tuştuğun bir yerler okuşmam da.
1: Ne bir diyordun ha kani bu kayısı yezik ne ne acayip çıraylık yezik.
0: Soya kıvata da hazır.
1: Üstlerinin suyu kıyıp duğun.
0: Hani Nongmin baba.
2: Adilcan, kunuzda yakıştırdınlar mı?
1: Yakışmışsınız.
2: Yakıştırdınlar, heyrek basın çayını karışalımlar.
1: Rahmet.
2: Mamı bacam kalka sizlerinin tereyağlarını anlatayım ben. Rahmet.
0: Olusuzluk bulan bacam kalka açmadı. Cüven taraf sal yamgur tam çoğatı dedi ha? Bugün yamgur bağ mı ki yok mu ki de bunda Karapak tünüğü yok yok de. Yamgur bakıya dostlar bugün. Ötkünç yamgur bakıya abdumobul cüş kımaz kemetken maşinaların cümaydır onlar ha? Onu da ki mavi Nanchang Yuli tarafta ki 3. doktor khanının aldı da maşalla köp dedi boran taksi ya. Bahtiyar.
2: Selam Adizan, selam.
1: Yakışım siz.
0: Yakışı durup siz.
2: Askeri yolu sürü. Şüper khanının aldı, ben koçumunu aldı. Yağla oturup, akorunu aldı okurdu. Yıllar ağırın, rahmet.
0: Boldu rahmet.
1: Rahmet sizge, Bahtiyar. Kandırak bugün bazala.
0: Bugün sel boş dolavatıdı, boğmuşsamış. O Adılcak'a Kunuzay'a da demiş, bir kil bışık giydi radyonu.
1: Şimdi ne kadar callık balı tıpı, bir kez avaz boşluğu var, etkinliği yapıp. Gece çöpke sıkış bir eğirken bir kendi o. Bugün

0: Ыныгылам эчилди, кадам ташырып кылып тамакларга эгиз тигип, меймандарыңны боз күтүп, ичтим ушундай колайлык мейман күтүшкө.
1: Тогра.
0: Юкар хорлар рахмат этимиз. Эй мен силерди кыймыңданма, менің немес кучурумну коймайсыз деп. Карапа кылсыз кыймыңданму я?
2: Азизам ханым, кызыңыз менен жуда шөгөттү.
0: Ой, мубарак болсун.
2: Шуну менен алдыңкы кытымды докпуз.
0: Жоба бу.
2: Кызыңыз да жакшы мектепке үтүптү. Сиз мукапатылдыңызбы кызыңызны?
0: Биздин мукапат сурган рас, а?
2: Бу ишиңиз бу камнашмадыгы Азизам ханым. Кызыңыз шунчалык жапа татып, э? Сиздин үмүдүңүздү аклап, э? Кыгыныңызга миннаттарлык билдирип, ленжуда үчүн акпарат кесибиге үтүп берипти. Шунчалык туруп азак мукапатлап коймай, мукапатын биз берем да кызыңызга. Э? Окуп кеш бизге окуп берем деш кыз болду ленжуда шуга берип.
0: Яхты азыр фокы берейли десек ме фокы нашлан жок көтөрүп жүрөм а?
2: Жүрөм да. Ойлоп бакан бир окуучу фокы алып толуп эсек сет турмам да.
0: 5 кило тулса о.
2: Ойлоп бакан. Onu beze kopup kızınız işletmeyi siz için işlete esleyeceğim. He Azizem hanım. He kamlaşmıyordu bu gap. Begen tek durdum kızınızı tekmeydi o aptal. Şimdi paydın sile. Kızınızın mı bu? Kızınız netice kazansa biz mükafatlayamayız. Biz mükafatlısak sile şan şokul sile. Kamlaşmıyordu bu. Kamlaşmıyordu bu gap. Ma lanju daşığı ötken kızının apistek yakıl Azizem hanım.
0: Ben sendon buydum ben işligeş anlavatım deydi. Abdulgani efendim rahmet. Ava bek salkın. Uyku bir sıvatıdık eypetin kötürdüğün nakşladın bir anladı. Ava salkın buz uyku basam da. Tetir bu kaldı. O bu yiyansız kimiğinden emez mi lan fışırlarınız normal kivatıdı? Sizdeki pek tüzük fışırı emepsiz yinkirgenken size karşılık.
2: İsıl yaşa de çöp kaldı ya Bahtiyar. Öpkesini apırpak yoldu bir işki. 200 gram yiyip aldınız mı ya? Kaç ok altından bucu gidin çıkırıp doğrapla dedi.
0: Adet biz aşın akılımız. Adet ilaqe öpkünün abla küçük mi dağ? Şunda iştik uçtulduğun bir yeri var. Dal çimdep yuvası ilaqe. Bay yokluğu anca dikkat kıketmeydi anca başkala. Aşağıların uçtap yev aldınız mı ki, kesip yev aldınız mı ki?
2: Hottendin yolu uçuyordu, muçandın birinci körü ki, meniş de maşın cek tosluş ba deydi o.
0: Adil kimleri?
3: Yaşım oraya tırtı kaçtadı yolu süre, Şparhan Soğutları'nı aldınız, şimdi farklı tırak yollar alan.
2: Rahmet.
0: Gülcü Çolpan Soğutları'nı alıyorlar alan ki, ne? Ve Kunzey'de şikimiz bir vakitla da bir vədiləşken idik ha? Abdül Toğurluq. İsiniz de bağ mı da? Bağ ha? Lekin bir bulduk o sizge. Mən bədim o işken çıkardım.
2: Kaşkadın anlap getip barıma bir demde çöp kaptı o adılcan çüştü. Nimi tamakı işinin epi bağ. Belen tamakı oz tavsiye kısanla deydi Kaşkadın. Anlap getip verip bu Kaşkada.
0: Koşkarbek, Koşkarbek.
2: Koşkarbek gibi yerin. Mihmallarımı verin. Bugün çoğu mu da kılınan siz kepte kumağı verin. Kepte başka kuma.
0: Kepte, mehsus kepte şurup satılgan bütün bir kepte şurup siyeti o diye ki.
2: Çavak mehlisi de ki başka kuma diye yakıvasınız. Vay vay vay vay. Allah emet kilidi cuma balla.
0: Resmi ağır resmi bugün kepte şurup siyeti kalma.
2: Resmi. Çavak mehlisinin şu Gürçünün üstüge ütüp, çavak mehlisi üstüge meneğe versenle gönlü başka şörp satıdı kadın. Katao başka yiğit yavcı. Oş, meneğe iştirep ki meneğe versenle en uzun bir viskisi var. Göşüren, başka kumar karpırçak kuvvet şörpüsü de. Karpırçak da kıgan. Oş, hotendeki ballı kokmaya kaşkaya çıkıp, yürek şençilik bile aşka aşkına acayip okşaydı.
0: Yilik, yilik ilaki.
2: Yilik, he. Aş son günümde ağzınlık sağsağla başkinin güçünü aş çişlep çaynap ammayısla bu da kalpık olduk da şümisanlı güç içirik hep kağıdaki derece lezzet pişirip etken lansı eylerden tatip naz nümmet eni kendi o çok paçakla va şur pısı bilen koşup içirik an boğsanlı paçak diye yiydik an boğsanlı vay vay vay vay başka kumar kara pırtacak başka şur pısı aşağı gibi Allah dostlar.
0: Ma belen gibi. Biz baramayız axçı. Tik gidip verip qışqayğa, şunu bir iş tip kelgan bolsaq yaxşı oldu.
2: Bilirsiz.
0: Adiljan bolo, yaxşı dedim sizlere deydi. Xiyal.

0: Bunda ummak dostumuzdu o.
1: Balamda bir mektep kağız varsam demekçiken de hazır yardım kılıçtı misal ihtiyaççan bu musak bu maydı o karanlı. Şun bir mesle soraydı gara diyorduk dostlarım dedi.
0: Üyünüz bika bosa icarığı bera edip oylavatkan bosunuz bera. Hem özünüz oturuvatkan bosunuz hem de Ali Cenab'ın en yukarı pelesi hem de bir kalap verip ne yakın çıkartsız hem de. Asla.
1: Hem çıkartmayan takdırdım o mekste şu bir hıtın tüzüsek demek çıkan de. Şuna ama bir hıtın tüzüsek öyde bu ketrengül türüyü bir dağı okşayın o gibinin karısam. Bu da bir hıtın tüzüşüp icarı gibi egen bu. Bu da kısa de. Balamda mektep kalırsam demek çıkan. En yaxşı bundaq köz boyaydığa işlərini qınmalı. Məsələn, məktəb rayonu və muşu nimini dəb bundaq qısa qamlaşmaydı. Onumu tüzüb vaxtı gəgən çağdaş işdən bir ay çataq çıxsı çö. Şunda mı? Getirən Gül xanım, siz mi məsələyər, siz kimin kilidu? Ulağı mı kilidu? Özüm ulturvatqan öy. Yağın tüz toktam tüz bedeydi o. Ama onda sahtılık ışıkı arlaşmayım ya.
0: Biz gidiyorsunuz, biz kollamayımız bu gibiniz ne?
1: Bu da kılışkı bombaydı, köz boyamçılık kılıp. Mesela bunu şu caydaki mağarıp oruları, şu caydaki mektep, hem tüzüm tertip bu içi, telep bu içi okuyucunu kubul kılıp alıdı. Şu özünün layiyası bu içi. Onda o bu oralarını aldap, kılışka veya ki şarait hazırlayıp bir işke bulmaydı getiren Gülhan'ı.
0: Bunun da bir ama da bir hatalık bu kaşka.
1: Bir çatak çıksa vakti ki siz üyünüzde oturup durup, hatanı tüspeyken siz onun nimistin çıkamayı kalırsınız vakti ki.
0: Bayam azizemden degini ya, bir mektep kapasam 8.000, 10.000 kıç pul töyleme akcan. Aşı mukapatım aşı kızımı beğen deydi. Hazır at üçte öncürü yavat tuttunuz. Oy bu, burunki kep bu. Ya ki at üç çıkışıpın yolu gami ya bayam adlıcan.
1: At üç çıkışıpın mı?
0: Yolun ulan bayam.
1: At üç, ya. Yol, onu emosu da. At üç dike, İpek yolu estirahat bakçı at üç, bu yamet kenti dike. Şunu diye okşaydı.
0: Bayam yolluğa bugün
1: git eve. Türgen yolluğa şükür
0: oldu. Anda şu okşaydı. At üstü öncürü yavat ettiniz dedi. Mehmet Ali.
2: Eğer sizler yolu haberim şu menzel şey pazaradan alır. Çok yürek kızdır aşağıdan yolla koşulun.
0: Bulur Ahmet. Perhat.
3: Yakşıma yakşıma Rıcan kızıza yakşıma. Bir kendi Ürümcü Mangayınız. Pazarat Hüsva. Ürümcü'nün Nisan Mangayınız. Ravancıma yolla. Mana mən ufkonu 12 min mənə buldum mana. Yəni mənə düşdü. Onu qap kimə qalıb kimə qalıb gətirdim. Bunu şunu mən buldum. Ufkonu amatrədə turğan. Mənə buzum oldu ufkon qalıb qəyə. Ufkon atdığını mənə dərən zər bir gün. Bir xoş gətirdim.
0: Qoşa. Qoşa gətirdim.
1: Qoşa gətirdi.
0: Ey Adilcan, ma bir dostum soradı da toyundaki Qashqadan mağdı iken ma şu qarmayğa barmaq iken de. Ma nemeden mağmaq istim, tuku qonudum mağmaq istim, mağlı bolamdı deydi Qashqadan. Qalamay. Mağlı bulu da hem de müştün bir liniyat üz berin ha?
1: Neden?
0: Qashqadan qarmayğa barıdı iken, qandaq mağsı bulu da tuku qonudu mağmaq iken şu.
1: Ha şu, kuşağı kilisiz, kuşağıdan kırışıqızdan kırışıqız. Kucağın dokugunluğu kırsız şuna ola otturlukta narat kilisiz narattın maytak yine duşanızı maytakka tordu kilişip koymaz kırgızıp laşa kilişip lumağımız yani kendin maytak kırmaz maytak kirip maytak dokudun çıkıp şuna ola maytakdan karmayı gülü ütsiz yolunun akıtı gülü ütsiniz karmayı. Ne bağırsınız?
0: Bana.
1: Kucağın kırsınız bulu, kucağa gelip doku, gonlu. Kucağın kırıp mansınız buldu, mayta kıl çıksız.
0: Anladınız mı ama toyundaki Martin simlik dostumuz paydalan ha? Toktam aldamcılık olup kaldı da şöşün kolumu da koşunu kımaslıkını tavsiye kılımız. O etren gülün mü ha? Beyven kodisi, ma karı pırçak kepte şorpusu başladı mı? Tünün körüp kaldım da.

0: nachdem wir das jetzt vielleicht schon mal gesehen haben, haben sie sich einfach gar nicht so sagen, ich kann gar nicht über uns gewacht, ich habe gesagt, ich gehe.
1: Pek boş ya babas.
2: Şu
1: yol öyle kınanınız ama ya Nurbiyem Hanım anlap kılandı ya, pişirdi göğü kirip boş da.
2: Bana ne kod koydum ki değil mi?
1: yazımız var ki ben yetkiz buraya. Adil Cevap Kam Cibo da sizi köstüler körsetken. El akı dokuz aktı ki. Kaşkaya'nın mavi mizan kenti mi? Valla ne mi? Mizan yiyesi mi? Ne mi?
2: El akı toku, toku zarlı.
1: Toku var, toku var. Şu yedi ki, şu cibonu körüptü ki. Şunun toku göşüdün bana suyup şunu da pakız ekep verdi. Şunu da hoş oldum. Yeni saldırım tügep geçse. Sizler cibonu körsetmeyken bu sanılı biz mi bilmeydik bana hazır bilip olduk. Dip. Şu Şincan Kaşkaya'daki şu seher bakmıcılığı. Kaşkaya yezisi.
2: Mizan biraz ismi
1: biraz bilido.
2: Bilido.
1: Bilido Allah derhal deyip tanla kaşkanın ki mizan mı? Zemin zemin ha.
2: Zemin yesi ya.
1: Bu dimanla. Bu dimanla tep olduk.
2: Zemin yesi ya.
1: Zemin yesi kaşka zemin.
2: Bu dimanla.
1: Zemin de ma kadir yedim ama. Zemin. Kaşkanın zemin yesi hoş. Şuya gümanı dokmanı. Hoş günü yetiştiğin ki.
2: Abdurrahman
1: Can, Abdurrahman Can, minuvatımız, minuvatımız, ben kendim andım ballı bilen. Maşınıza ergiş, minil verdik. İtizlik mi itizlik, itizlik mi itizlik, köp bulanmayımız, yeni mağam doksam, yine az kaldı el deydi o. Minil verdik kaş kaş kaydın.
2: Çıkıp yelim şu gün tas kapsız kaçtın, buralıkımızın kattırıp
1: kip ağırlığı. Kattırıp kekili, şunun ulan, dikin şunçilik çıraylık yezike bu. Yap yeşil etrap digenin, çeğir yolları şunçilik çıraylık. Küçük vaktimizdeki yezdeklam yezik geçer aylık. Aşk konaklık, otlaklığın için maşın neydi yapmayın? İyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy Arsak şunu, seher bakmacılığı deyip Abdurrahman Can'ın özü. Bu Abdurrahman Can'ın şu 2013 daha şey öptürüp, şu bakmacılık falan şu olunup özü, ayağlı eşkisi. Acayip yakışı, paha kız kılıp şu bağının içi de, bağke o bir. Bağının içi de şu katakını kılıp, 4000'den artık bir toku var hemde. Gang horaz. Bu lanın mekini yok mu?
2: Bunun köyden dostlar hazır köz aldığından keltir o etsiler.
1: Bunun mekini yok mu desem, mekini bana ağırıp kılımız ula tohum tokuşkuması ol. Dedi edep şuna ol, bu ganglı horaz ki. Şunun da pakiz ki bir kışımı. Yem kışıkını mı kıpaydı? Yani bir ışık yüz kılığı yakın turbu içi. Yem kışık değerler ki. Miyevi çivilini çıkıp. Hani kendi sey köktat, miyevi çive. Kona buğdayının yağımızı eleştirip aynı da bakıdı ki.
2: Ay yaydığını kattı ki.
1: He yaydığını kattı ki. Hem öyle ki herket kıp. Bakıdı çoğu birbiriyle koğuluşup. Herket kıp. Yaylap mında kıkandı ki. O acayip güçlü başka şey oldu. Koyunun güçlü değil ama acayip.
2: Kim daha güç?
1: Zeminde. Şunun güçünün gibini kıptı. Rahmetim. Kaşkaya'daki dostlar şehirçide birini asanlım apırpırmadaydı. Aşında uzun yedi aynı. Mulazım et taşımı ço.
2: Kerek olsun deysen de hatta ürümcüğüm sepiyirdik ya deysen de ço.
1: Cınkın kıtmı salıdık ya, tırık mı salıdık ya. Top mu birimendeydi o. Ürümcüğümü bremanla ekettim aşan kısep deydi. Aşında Kaşkaya şehirçi olsun. Birini asım, işkin asım, yetküspür mü de şunu da mulazım et yakışık o balının ki.
2: Aldın kapta bir anlıkçımız ürümçük onu sağızıp bana. On toku ne bana ürümçülük kıvettik de. Bu cübün köygen ben eğren kalgantım adılacağım. Bu rengimi op muşaş bir kıl.
1: Toku he?
2: Kar toku gibi yap ol çıpa. Biraz seyrek.
1: Emes'ten.
2: Ah da emeske. Neymiş kanda?
1: Ama şu.
2: Aş pin. Tur aş ne türü?
1: Dadılırlar mısınız? Tukka okşar bir bursa. Tukkandan kalır emez mi emmesi okşar?
2: Hem de yakın çözüm. Töt muntal mı tukkan bulalım değil mi? Baktı. Peki aş kerek olsun diye sanat biz telefonun birini yetküz bir yerimize. Eka yayı.
3: Yani şimdi o kırtı kumzada. Memun gözü çoğunun aldığı için şunu karan mağına yürüştüm o maşınla çıktım o.
2: Dolu rahmet.
1: Yenen bağıştırıp karan mağında cili daha sadan. Maşın köp tosluş var dedin oru.
2: Kaşkaya'nın yerlik tokuları o deyip bana salam. Avaz kuş. Aşınak keş bizim şuna da atınız. Üz kolu da bakkan taza.
1: Ma ubul topaklı. Uçuru eke.
2: Müzikleri nişer etmeyi. Haba kutsudik ilik kutsu'nun işke yeni şu bir maşallah hata kırvağın, hata toktuvağın.
1: Bu neymiş ki ne işin mağdanını bula?

0: чыныккан бир бу эгиз бир элек кыркта ашкан бир кыран адам болгон аштырак токулабы.
1: Айкай айы.
2: Биңтен Арзунун алды кошун иштраган экен.
1: Шавши Мырса Юли кошумча жолду машина бек көп дейди Буран такси рахмат. Ha, anda olsa yine.
0: Bahadır bana mı yollap versiniz de yollap bedok, yollap bedok.
1: Sen men degen dostumuz, uçurumlu köydünlerimi de bir yinkirgen dostumuzga karşılığımız. Benim buvam pek yakışık gördü radyo anlaştığını, senin radyonumu anlaydı da ben buvusunun resimini tatıp evetip du. Aş buvumuzu salamla bulsun. Salam et bulsun he. Partisa kaldı Şamal Bey Küçlük, yük maşinasının gipınlı mı? Üngü büngü evetip gittim dedim de. Ha, ama gipınlı değil ama buran ingi mingi evetip ikit pardo dedim. Ablacan, bir hatarak dikkat kıman gaysla. Eğer buran bek küçük olsa aşağıda emni katına sakçılarımız çok komandalı kılıdı. Katına sakçılarımızın ki komandalı kılık boyusun onunla. Eğer bu olmasa yürüyüş ki közünlü getmişse ya imkanet pek tüben olsa aş en yakın çıkışıgızın çıktığında veya olsa ama ciddi takabül duruş yolu da toktap tutsanlar buludu. Şıkılıp mavo şili kutu kılıp bugün obdan bayaşat kıvatı da mı doyun digen kıt digenini yizip be nakşı alınsak bulamdı deydim.
0: Buludu.
1: Buludu buludu. Kaç nakşını aldınız be bir de pek ne? Şans çıkıp sizden tonca mada cık keplerini kılışınız. Doyun dike şili kutu. Kaç nakşını aldınız be?
0: Kaç yine uçurladın.
1: Bugün yamgur bağımı tiyensen şu tarafta da seher bulbulu. Yamgur bağı ki ötkünç yamgur bağcı mı? Hazır mı yığıp mı boptu? Bangjalyan tarafta şunda ravan kedeyi duru işte.
0: Onun yani, başka. Boğan bile anlamadı mı dedi sen ve ben.
1: Boğusun resmini ben betip
0: duru. Bu Luyink bir Luyink kaya mı bu?
1: Çidirdek durdu ava.
0: Çidirdek ya. Luyink'li sırtkı çıktan dalıdı konuşma bu hem de.
1: Hıyal diyen oğlu ki tohunun güçünün rengi kanına da bu kar tişi kar oğam da o kar tohu emez geldi mi? Güçü normal.
0: Horaz, horaz.
1: Normal tohulun iki deklam. Hoş. Maşının ilgisi yok ekvalası da maşının deyküvensi tükügen. Maşını ma uçurucu vakit yetmeydi ki hazır çünkü ma vakit doğrulaş ilan doğru ki kaptığımız mı? Sel türüp yet güzeyle, son tut zeyle, sel türüp yet güzeyle ya. Ma yamgur hoş yakmağında yığıp, maşınamda meynet kıp kıyıp, toktap kaldı o. Yakkan kütüzük, yak sunmam dedi. Ondan sonra dostlar saytımız doğrulu olayla vakit doğrulaş ilan diken kayıt gelmiş.
3: Beijing vakti saat 14.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelı kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydırmış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinga Tianshan 1. numarlık turalgısiriki Otturhal İgiz Qabat binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı görüş dairesi var Derizinizde assınızla Tianshan Bağ Orman mənzirsini köreleksiz Əm adam intildiğen Esil Oltraq rayondan öy setüleş Könlünüzde gerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yöğal Öycay Çekşirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak Kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat 8'nin 7. günü baş küz mevsimi kirdi Baş küz yani Li Çiğu mevsimi küzdeki tuncu mevsim Bunundaki Li xeti başlamıştın. Çoğu xeti زراعتلانن پیشقالقدن

derek berdi. Başgöz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ısık teki yanmağan bozumu küz yedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp küş toplap küz pesildeki mol osolunu kütmekte.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinqa. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebasta anlı kalı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı

0: Kadirli Gülürsel programımız dağılmış adı doğanla vatkınanla.
1: Şilik yollarınızda biz Hemra programımızı.
0: Yollarınla biz Hemra bu programını işlet vatkalla mahta bir şey tevsiye kılış vatka yakşı aptal. Foku aptalları alayda talep kılgan.
1: Şimdi onun başka ama o Şincan'daki isiltemini izdeş pahaliyetimiz gibi ak mervayet, un, yağ, gürüş, açık sularını işletip, xeride alağı yıkı vatkan, aç mihmallarının köyünün uhtu vatkan, çıraylık muhitleri bilen, huzur beri vatkan, mihmallarım aşkanısı alayda avaz koştu. Mihmallarım aşkanısı müşü davana, davan peylu, fulibanın yinigi içildi. Kadem taşırıp kılıp tamaklarına eğiz digip, körüp ketişenlerini alay tavsiye kılımız. Bu uğurla köpten köp rahmet.
0: Dostlar, dostlarının uçurduğu Karapakaylı. Kışkadın, Gezdhan'ın aldıdın Şanghay'cın Karap Manga yol ravan edip kargaya kız.
1: Nakşıladın yaşı huzurlandığında dostlar, nakşanlaş yarayanda hem de bir kısım uçurlanın vakti ötüp demez mi? Yenilip kayıtı avasanla karşı alımıza. Şincan 1074 amnasla üçün mülazimette. Şihun Beylu, Koşliniye'de ravan digen uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet. Şikin doktor hanının keyni Şinhua Cenubi yılı körük hikayeç maşalı bek köpken deydu boran taksi. Paktıkarının gül kızı digen nakşan ansak olmamdu deydu. Pisal durup ansak bulu de. Yani uçurladın iştipak yolu güzel kaş deşiğe kegece tosul getip de yolda maşalla bek çıktaydı bulbulgu ya rahmet. Özü hal.
2: Bu zeytinki doğumu gülü süreyim atı kalak gülü görgüdüm namır tarafından gülü çarptım bulayın tayin ki parışınızı ravan cümü alıyor.
0: Maşının ilgisi yok ahvalarsın da maşının depteri maşının deykeni tüken maşını satka orundun maşının çoğun depterini diyadan çıkarıp materyalini ip bulduk. Muş materyallarını başkala vakalten beceris bulamdı. Bulu da vakalten. Yani şu an şu ilgisi bu ito şu izbese. Benim manam ki madem bana vakalten becirdi o de. Ma veyto şu izbese aşını ilip. Asli kimlik, üzerinizden kimliki koşup apırıp veyto şu ile koşup apırıp becersiniz buldu işlerini ya.
1: Onun da başka yana iştipak yolu da maşalı sel bel köp deydu. Şinhuan'a lu tarafta maşalı sel bel köp deydu.
0: Hazırlı dostluk doktor hanısından aldı da bir video tatıp öğretip de o bul. Bir adısı buldu mu? Maşın bilen toksikilet. Dostluk doktor hanısından aldı ya. Şimdi anda şöyden. Muşu tövengi karap mangandayını adılarsa yan enlu karap manganda dostluk doktor hanısından aldı da.
1: Ağızlık yakıp etken bolsanız o bula şu videonun tatkıca. Nemi sebep, nemi şu oğalıkın bile tıkta anan karab.
0: Tatıp, evet, kuyup. Şu, adı çok şeydi. Dostlar, bir başka liniyen talab meyem turunla, bir xatarlık dikkat meyem turunla dostlar.
1: Adılcan Kunduz, ay, Golcının radyosu kaçarısı kildi de, be, aydın keşlerde 13. yıla da kuturuş tapşırıp aldık. 10 gün şu derecesini kötürüş, asıraş, remote kılış hizmetleri berili diken şu sebepten vaxtınca hazır signal tatamaya atkan iş şüke. Lekin Tor radyosunu anlap tutsanla buldu aydın keşlerde aldınız mı? Tor radyosunu anlaşınız da siyah kılımız. Güzel nur adımız.
3: Abicam, sizinle yaşına hoş geldin.
0: Rahmet.
3: Merhaba, kızgın karşılığınız.
0: Rahmet.
3: Allah güldün, güzel olsun. Ertegenin anlaşıcı teyyalık uttadık. Buna nasıl huzurlandık.
1: Yaşıp.
3: Rahmet, lage.
1: Sizgim rahmet. Güzel nur de. Gine yeni uçurladın.

0: yoqtirib anglayaptima degan. Do'stlar, rahmat, rahmat-a. Iqbolda hushchilig'ingiz topshirib oldik. Iqbolda nima ish bo'ldi? Bizga bir quruq legan navbat qo'yibsiz-ku.
1: Tunga ko'rni og'zimiki desam, buganamda.
0: Ha, bu ko'rni og'zi emas, bu legan.
1: Emas deb tatib aytgan o'xshaydi.
0: Legan ke mana.
1: Mana bir do'stimiz Lumbagonlu, ya'ni Luntay Bayimbuloq, Bugur Bayimbuloq yo'li qachon ochildi deb so'rab ekansiz. Hozir planda hamda planda Urgan tarafining asli planda o'lkuli 340 liniya Essensling ishan Bugur Bayimbuloq yo'li mushu 7-chi oyda Chenshen Chengshi Tungche kentiga mushda deb hozir hamda 8-chi oyga yetibdi Yijin Kaishi Kaifang Tungche deydi. Umum uzunligi 127 km 2-chi darajalik tosh yo'l o'lcham bo'yicha yasalgan qurilish. Yani ko'rildim Bayimbuloq. Yani Bugurdim Bayimbuloqcha. Bu yo'l 7 soatlik yo'l, asldik yo'l liniya 7 soatlik, 3 soatga qisqaribdi. Demak, Bugurdim Bayimbuloq, Bayimbuloqdan Bugur tarafmiz. Janub Qumanganda mushdan mansa ajoyib yaqin tosh yo'lning birisida bu.
0: Ham chiroyli qarang, orasim qarang.
1: To'g'ri, shunchalik go'zal manzaralarni kesib o'tadi. Bulib menda mana shu Bugurningki Huyanglin to'g'roqlik, Bugur to'g'roqlik. Xuratig'i masalan Qarshaningki shikshi yestiki Xuratig'idan o'tadi. Endi Bayimbuloq yoyliqi mushunda o'tib Tokugunlug'a tutishadigan bir yo'l. Ajoyib go'zal yo'l. Mush yo'l. Endi ichilibdi deb uqtirish chiqdi-ku. Uqtirishdi deb ichilibdi.
0: Qani uchurlardan yetkizimiz. Urumchi do'z men bijirib beraman deydi. U bul. Nimani?
2: Şinjan'da şunun olduğu yıllar alan Ağabey meyce maşının kendi bir suağı akşaydı. Maşının kendi çoluk çıktı. Karıştırıp giden bir maşın durdu. İşte maşının hafı kalanma o yağım oldu.
1: Mesela buraya ehval bağ ha?
0: Nimini bir yürüp birsiniz o bol. Tamam. Nur.
3: Şehzlu kayanı aldı maşında sen köpürek gelirken tosa.
0: Yok.
1: Mavu Nisar Mehmet Adil Kakunuz'a demen Kımar Doku Uygun Otitem Keynigi Yandırgılı Ağız Kağanda Yerim Rol Urdukemiz Gu Şuya Kegen de Yerim Rol Uruşunu Untup Kılavatım Yakşırak Çağrı Oğan Boğaz Depes Aldım Bizim Yerim Rol Uruş Çağrı Yok Şu Ügünü Siz İnsanız Tutsuz Aşı Noktaki Kegen de Yerim Rol Uruşunu Rolunu Belge Kıttırıp kirdigan yani bilib, yodlab bilib, nuqtalarni belgilab bilib, endi o'zingiz bildi, uning biz yordam qilmaymiz ham bunda
0: chora yo'q. Qo'lingizning dumbisigacha, dumbingizga mana qo'lning dumbisiga yug'un qilib qarqalamda yuzib oling bo'lmasa. Manda yakaganda yerim rol urman esingda tut deb manda yuzib olmamsiz, agaklandirishdimda undash belgilarini yuzib. Shu qo'lingizga qatga qarab bo'lsinmi, esingizga kelib turdi.
1: Anam etken Cangdo Lagmen'i yegeç bir aylık işleri anlatımız biz. Cangdo Lagmen'i yegeç deydi şu an şu bana.
0: Oy Aykın'ım Adılcan bugün Toğulgan günü gibi nakşi etip be sanla. Bulbul Khan'ın bugün Toğulgan günü.
1: Oy Toğulgan günü olsun mübarek olsun.
0: Mübarek olsun ede. Tenin selamet ömrünüz uzun olsun.
1: Müşeş hikayeçi iğrılıkınız ile koşullarını sarasım kısıp yaşadınız. Her bir pelenpeydin desep çıksınız dır dır. Tamlağım çekket doğa binanın. Tenin salamet olsun. Bu olsun şunda tembel. Küş kuvvet ki tolga alet tuğay ses. İlginçkendek. Çubu.
0: Tekin bakti kütep gittin Abdur işte pendim bilen. Bana emse müzik mi?
1: Müzik kuyperem de.
0: Bir tuğulgan gün müzik ismi nakıs kuyperem.
1: Va.
0: Könlü nazuk hem de bizim gibi tüm bir pintozumuz. Toyda otası mı? Toyda hattıracağım. Toyunu toy kınmay. Aşı radyo anlıvalıdığan adımızdan ha bu hem de. Şu hem de. Bugün kimiş doğulgan kim münasit bilen hem de bunda doğulmak masan emez. Teçeman katı cemlik olsun. Siz an tap kıçayım ama o bunun avazı kuşturun kuyu teyme.
1: Bunda evet doğulmak asan emez.
0: Asan emez, asan emez. En barlık doğulgan kim boğandı ısla?

0: Babası ki.
1: Ne?
0: Kakası ki.
1: Ha.
0: Sizi kıtın çıkıda var. Büyük yetişlerini anlayabiliyor. Biz telefonla yüzyılda çıkıp anladık. Kocaman öyle içine oturup.
1: He, karkaştı mı? Asası hazır tor radyosu olup gitti o. Hatta ki kımın kınca da kolunu odun bir sekunda yazıbilip imtihan bese toluk işten şurga iş çıkıdı dey.
2: İmtihanın gipemez hazır. Ağabey, meşk kığa vaxtı da mı? Untuqa vetip tutu. Özcül meşk kığan yazı bası her bir untuqalay degen de kuldaki kapkar katki karap da körüp de yazıqı gelip künü de uş onu imtihan vaxtı da anırken. Normal bir yerel edip uydu duk var.
1: Ama yiyece olayan işke kızge kıptan lapakalı.
3: Böyle bir tutu sağlıkla okulsunun getini alıp bekülüstüme. Hıyalı başlaya kıpanmaya şu noktuğa basam ben unutulisa bulmaydım. Makinede kendini yandırıp durup hıyalı başlaya bir yüzey kalın başlaya uyutup amaylı konumu.
2: Yok başka hıyal kıldanğa demez. Tam tırak etip uyma maşinime hediyelenmem mi? Toğrı kılalım mı? Birey soğuk koymaydı mı? Otun üçür koymaydı mı? Bek oylu sünçekin oylaydı. Herkes otun öğün yigen tamıqı ne? Otağın sorun köngülük paletlerini oylamaydı.
1: Oyla baksam etken 9'dan ya kanal ülkemeyi anlattı mı bu programını? Guango mu kımmaptı mı? Başka kanal yok yürütke bakayım ya demek ki mi Hüseyin Can ya?
2: Bizden Jolyenler şunda belen ügütüde A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 bütün prava bu işler bileğimiz deydi. Yakışlar bile Allah.
1: Heee, ondaysa dostlar yine esil küyledin sunam da yok. Şöp kaldıyım da ooo, zıra kaçmanı. Men sen, muşu zulhumanın muşu, naksı bek çıraylak.
2: Çıraylak, anlayla, anlayla.
1: Güzel küyledin, huzur olağa gitti. Zulhumar zeper icrası da sen yenimdin ketken denemlik nakşa huzur olağa gitti.
2: Merhamet. Merhamet.

0: 8-nji aýynyň 7-nji güni baş güz mevsimi kirdi. Baş güz mevsimi küz pesli kirgenligiden derek bermeýdi. Tomuzyň ısıkları hazırça yanmadı. Itizler altın rengi kırıp, etrafka meyve çevilerini hoşuydu tarap, hem bir yer molosul tentenizgi tayyarlandı. Pesilinin özgürşigi maslaşıp, baldır uxlap, baldır kopun. Yeterlik uyku, küş kuvvet toplaşka paydılık. Yemek işmekte, acık, aşkazan üçeyini gıdıklaydığa yemeklilerini az istimal kılın. Gül samsak, ahmur, niloper yıldızı katarlıkla yiyinçeni kuvvetlep, öllük yetküzüşge maskeledu.
1: Toruş yıltıvatkanı kıytıp alsa, işçiniz pişamdı.
2: 21 yuanga etken çay seti bilip içişke kosuğunuz ağırımdı.
1: Okuş bitiriş pesledi, pol ticajının əpçil çarıs geldi. Şincan Tilgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlükü de ünsün aylık kartısı. Çay işçimlik belirtidin halıganını talih alaysız. İşçimlikini halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezdin Şincan Tilgrafının ticaret sağlığı berip icram.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bebasta anlatılı batkan yollarınızdı biz hemra programımız. Yollarınızdı biz hemra programımız.
4: Hoş geldiniz dostlar, programımızda anlaşıldı da bana anla batkınınız.
5: Şlük yollarınızda biz hemra programımız.
4: Yollarınızda biz hemra programımız. Bu programını işletu atkalla mahta birbirisi tevziye kılışı atka yakşı Abdul. Foku Abdulri programımızın alayda talep kılgan.
5: Onun başka Şinjandaki isil temni izleş paletimizge şu Akhmerwayt un yağ gürüş açık sularını bazağı sağan Akhmerwayt zavodi şu Akhmerwayt mahsulatlarını işletip mehmanlarının tilig tetigdek tamaklarını çıkırıp mehmanlarının köylünü uftu vatkan mehmanları üzülmeyi vatkan şu Ürümçigi yeniden etilgana davan beyluğu yeniden etilgana mehmanlarım aşkanısı alayda vaz koştu.

0: yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüre Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysunup 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Hoş kadirlik dostlar programımızın vaxtı mı akırlaşıp kaptı. Kege uçurladın bir yetkizlik
2: değil evvel.
1: Hazır mı bu ruzun deydu. Cucan Lodiki Evres yolunun eğizini bir oşuğan bozsak bulut edip tatıp övetip tutup bir videonu. Tamam biz bir karabakayla hazır he.
2: Aşıyor şimdi. Sen oturuş gittin mi?
1: Oturuş gitti. Allah'ın şıkkı da buldu. Bana videonu biz yetkizip öyle he.
2: Hoş Abdurrahim efendim.
3: Hemen kadın şu an sağlık olsun. Rahmet. Otel şehirden. Parkaşına 2023-2015 yılımlılık böyle taşıyım bu da. Maşin yakını sağlık yok. Lekin tosuluş yok.
2: Buldu. Mihmalar maşkansıq basam kanda bula dedi. Buludu. Tazı maskildu. İçinin çıraylıqlığı da nəxsləq maskildu bulbul xanada.
1: Aşkanağın kanda bula edip xiciluldu ben mi?
2: Birine. Bək çıraylıq aşın nəxsızıq maskildu. 4 kişilik, 6 kişilik, 10 kişilik aşınaq orulur ba.
1: Sırtkı içvetki aşkanağı bu.
2: Ticaret
1: kıladı. İşin bu basınız şu. Siz yoksa şu. Kırdan mı adam? Tırdan mı adam kırıyor musun buldu? Pultu öyle bir yap çıkaya sanıştı mı mıydı?
2: Başca ulan.
4: Altı yaşında kılıp ben uyuyen görüşümü çıkıp bazı argon tuttu suçu aldım. Mağa tarafına davarken onunla şu açı kız kendini en çatak olan işi var. Ama da benimle devam başımız vakıya kadar
2: açı kız kendini. Andasın Mehmet Ali'nin uçunu alaylı.
5: Kış tadını alakalıyım. Sıkat yolları koşuyorum Sıravan.
2: Bıldı rahmet. Nur ne uçuray?
5: Longchenge koşuyorum. Sıma çünkü pasajakken.
2: Bıldı rahmet.
1: Nijadna uçurma Vucaçuyunun etizlikte ketiparıma karsam hep kızıl bir nes göründü berip yakşı nesip olsa yan çıkı tazı kaçılap mağaydı basam şokulak yemez mi? Şokulak yemez mi? Ben esli bülcürge okşaydı de berip deme doğu karsam şokulak
2: Şoklum yakışı o, taz bilen nesi uçurapsız.
1: Onda oğurlu mağaya deyik Allah'lı cevap.
2: Yavasınız buludu.
1: Kendim kızık balik.
2: Yiyisiniz buludu leke əp getiş konmaydı uçum. Adat aşına olduken o bak kırıp mı, bağdı kançılık yiysanla. A bütün bağdık ne yavasanla mı açıq gelmeydikken leken. Aş ipman kankilla mı, onun anısı bulmaydıkken de.
1: Ayşem Gül Hanım rahmet de programımızda yakış bahalanıp yürüpsiz. Nasıl vaktimiz toş koptu dostlar programımızda.
2: Avarayın davet değil mi? Evet. Ürümçerinin kalıksı 72 saatlik avarayın davet değil. Dostlar 7. yasla yine bugün kündüzden keçi geçe hava bulutu bulup ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 21-28 Celsius gradus kıça. 8. yasla kündüzden keçi geçe hava bulutu. Temperatura 21-30 Celsius

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkınınla Bergis Tiyatrı Tört Katna Sənət Radiosu'dan bivasitə anlatılıyor.
1: Kanun sizge hemrah programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratkabdisi Sılu Şitin'de maskadamda anlatılıyor. Anlatıcılarımızın programımızını Sılu Şitin əbdisidimi anışını karşılayalımız.
1: Hürmetli radio anlatıcı dostlar, bu programımızını Tirk ve Tırt Tığlarını bazağız alğan Tırt Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan bu oranğa Çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Rahmet eytimiz. Onaqda dostlarımızın kəygan fıçırlağı qarapa qaylaya. Anlatıcılarımızın şu an siz çok şükəpsiz karşılayalımız uzun boptike programımızı katnış püçür yollu mıqlaya. Baca xuriki gaz kaçılaş punktida normal gaz kaçılahmatıdı dəbdi rahmet. Abdullah Xotan siz mox şükəpsiz karşılayalımız yaqtırıp anlavatımız. Beijing yolu başından axırı ravan dəbdi rahmet. Rafat isimlik anlıqçımız xüşkəpsiz qarşalımız Cənubi Voksalının ətrafıda maşıla səlköpərək dəbdi rəhmət bəgən fıçıranızqa.
1: Dostlarımız yollanın əhvalı qarısaq, hazır Tönciyel oda maşıla biraz köpə, umumilliniyədə sürət 13 ətrafıda. Onun başqa davan şimali yoludumu, maşıla biraz köp yürüş asda, Şinfulu qarapmanqan yönlüşdə. Yana Xuyran Cungci, Çidavan şimali yoldun, Xınan şərqi yolu qarapmanqan yönlüşdə, şərq xərb yönlüşdə, maşıla biraz köp yürüş asda.
0: Şunaq, onun başqa xalıq yolu ütüşümü körüke, xalıq yolu ütüşümü körükeninki, körükeninki asti, uşa yandaşımı yollada maşıla səl köpərəkken. Sisi malınki ətraplardımı maşıla intayın köpkənə qaraydıqan bolsaq.
1: Xunsay yolda maşıla biraz köpkən, onun başqa mağı Şinhua şimali yolu, Şaoşimir ətrapıdık yol biləklərdə, daşiminki qarapmanqan yönlüşdü maşıla biraz köpərəkken. Şunaq.
2: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ünü aldın setiş icazat nomori 202 66 50 10 20 0287.

Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak. Kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. 8-nin 7-nci günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz, yani liçeu mevsimi, küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki liheti başlamıştın. Çeu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek verildi. Baş küz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ıslık teki yanmağın bozumu küz hedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp küş toplap küz pesildeki mol osulunu kütmekte. Sekizinci ayın

0: Hürmetki radio oğluqçılar, Şinjan Radio Televiziyasının Sepirgi Siyatırı 4 Katnaz Sanat Radiosu'nun Qanun Sizge Mira programması boyunca anlatış barduk, yaxtırıp anılınlağı rahmet.
1: Riyasetçiler Daniyar Mahmud Bilan Risalat Qasim.
0: Növetçi muharir Malik Kassan.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Başkalarının minnettarlıkını kabul kılıp kalmayı, olağı mı minnettarlık bildirin. İşleriniz ne yakşılık ve hayatka bulgan minnettarlık bilen devamlaştırın. Etrafınızdakiler mi siz bilen tan minnettarlıktan seyinsin. Kadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızı yaktırıp anışınlarını karşılamız, ben riyasetçi Daniyar Mahmut. Sizge rahmet etkin bu programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat kaptisi Sulu Şetin'de maskademde anlatılıdı. Programımızı Sulu Şetin aptisidimi anışınlarını karşılamız. Bugünkü programımızda 12 mazmunlarını oranlaştırdık. Mahalla birleşme amivi menfaat kollektifi illiqliq yetkizish bo'yicha 100 kilogram ko'ktatni yashanganlarning ishq oldigicha opirib berib, ularga hamxorlik yetkizdi. Xalq saqchilari yo'ldan ezib qolgan yashangan kishini yarim kechada cho'llikdan topdi. Daryoga tushib ketgan sayohatchilarni qutqizolgan ikki chorvachi taqdirlandi. Programımızga orlaştırılgan mazmunlarni anlagash anlaguvchilarimizning yana davomli programımızga qatnashib, kuchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XC 1074 FM. Qaynamsiz do'stlar, amdiri

0: Gül bilen kumluk çıkıp etken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan, sınıldıkirek çay. Dağılkı Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Turmuşnun her bir kartinilerde hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Barlık şey ile yakşılık orbitisini aylanıp terakki kıldığan bu güzel hayatta köprek yakşılık kılıp köprek minnettar bolaylı. Parlap durgan kuyaşka, cilmeyip durgan yıldızlarga, sehi tabiatke ve bizgi behisap ecrini beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

do'stlarning kelgan uchurga qarasak, anglovchimiz Ipar Shangfei bir rasm yo'llasiz, qarasam bu yerni rasm qarab qolmay qoldim. Changfangou tarafmi qandoq bu yo'l bo'lakidimi qarasak, avtomobillar bek ko'pga, agar qulaylik bo'lsa yo'lningki ismini yozmagan bo'lsangiz, texim iniq bo'ladi, rahmat. Yana Abdukarim apandim sehrog'i beribdi. Sehrodagi yo'llar ravon deb bir parcha rasm yo'llab qo'yibdi. Buldu. Ondan başqa yana Abdu anlıqçımız salam 174 yol uçuri Lantian Yichi Arçinin aldıdaki yolla ravan ikən dəb rəhmət. Yana anlıqçımız Abla deydu. Müşu Şidi Gwancun Müşunun aldıdaki Müşu Şarkı işkinci aylanmada piyadlı min vatudu Müş körükdə dəb uçur qaldırıbdu. Navada dostlarımız yol bilekte meyvatkan bolsağınlar ihtiyat kıp meyşinlerini ümit kılımız. Hem de piyatla nimde bu yagi çıkıp ağandu. Biz mu ala kadar sakçılığa müşin yet güzeli ya. Don Arhuan diki körükte. Yine seher bulbul hedimiz mu teyyab obdu. Müne programımızını anlap hazır kegen okşaydu. Hazır radyon aşkan okşaydu. Ve Zümrata yakşı mu menden otlu salam dep. Siz mu yakşı durduğunuz mu hede kızgın karşalımız.

0: Tor taksi abdikirəmmi? Qarmay şərqi yolu körük aslı yolla ravan deydu. Boldo rəhmət fikrinizga. Səhər bulbuliyə ət ötküzüşünü oylaşdım qaran deydu. Şunda yaxşı oldu hocam. Bugün yoldaşımdan vaxt yox ki, işləydik ki, pəqət qeyrğum yox idi, minin amalım yox deydu. Toxtan ama çizla jilinizga bir qaray ya. Bəlkə mi qeyrib getməbsiz qo? Aşta bol deyişu. Almışıb dəmi vatımız digendik. Tətil bol dey, balırımız mı dəmi aldı? Abudu akımızə, yol fıçörü ihtipaq körüklə astı qoş yönlüşdə otomobillə köprək deydil. Bol da rəhmət. Abdurimlə avazla fıçörü. Oy, ma muzika. Bir dəm türüp duranlacım o çanmayı, ya. Abdurim.
1: Buyur, yedirə tökür, yaxsın, sopır, dostlar, yaxsın, sıda.
0: Yaxsın.
1: Sıda, yaxsın, kəmçidən. Zəngirlik alın, xayirlik olsun.
0: Rəhmət.
1: Yine koçu, kötü kandın, az gəni baylanın, öyle bir yollarım.
0: Bəldə rəhmətmiş oğulcudakı dostlarımızmış ofçurdan önəmlik paylanıb qağaysla. Yana qırsam ijadnik avazlı ofçur bəki. Oy ijad. Hə. Dağ. Мақұл. Ма ұқчыр бір еріш қызғылықыңыз шында яқшы өпті кә, ижат шында қош болған тем, лекен мүшу ауазны бір өтір өтіп, сәл жемжетліқтің сақлыға асаста, өнімлік ұқчыр бәген болсыңыз, ә? Сіздің ауазыңыздың асты дияна қошымча ауазыла ба, бір қыл еніқ оңығыл болмады, аран тәсті аңылдым. Мәметжан, сіздің ұқчырыңыз кәпті кә, пекір ауатуды, чықма ауатуды, жұмы? Шырәлі, Ванжалиан Юлий Раван дейді, болды, рәхмет ұқчырыңызға. Yeni ufçurlarını yanılaylı bana bugün dostlarımızın kızgılığına ait yaxşıydı. O devamlıq bana müşündə qatnışınla bir xətər yol yürgən asasda hər qaysı yol biləklərdən yol ufçuru, mayqaz ufçuru bəsənlə buludu. Onunla başqa müş qatnışqı dair soraydıqan sualarınla bəsa sorsanla buldu. Cəvşin digən dostumuz, korulda yol ufçuru, qarı yolğundan korluğuca yolla qoş yönlüşdür avan deydi. Boldu rəhmət müşü koruldaki dostlarımız, müşü ufçurdan önümlük paydalınıq qağa isilə. Abdikerəmdən avazlı ufçuru.
2: Çok
0: güzel değil mi? Çok güzel. Güzel bir şey için benim için. Ve o her şeyin o bana göre, şimdi çan da göre, çok güzel. Oden, oden, o maklığınızı kınaklama, kınaklama. Çan da göre, diken gibi bazıları bilemedim. Kulluğumdan çatak Badam taksi ya. Müşü pravını almaştırış vaxtını 90 gün içində anlaştırsa boludu degen gəp birinci bob. Badam taksi. Buldu şu mən maşındaq bilib atdım şu 90 gün burun deyə bilətdim. Hazır deməkçi bolğunu aşu vaxtının 90 günün içidiki içidim o şu aşu belgilənən vaxt mo ba deməkçi. Fulay şün diyen dostumuzdan avazlı kuçori.
3: Riyaset yaxşı mısınız?
0: Yaxşı.
3: Sayıyla ama şu Guanghui körünün ki çıkışı yağızı mısın nebek tutup gitti. Andın mı şu Şavşimir

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Достарым, шу катнаш башкаруучу тармак эттердин толкун сакчынын телефонун кабыл кылабыз. Унда болсо давамлык тыңдаңлар, радиодо болсун, э? Бай, жакшымсыз?
2: Жакшымы айда айткан.
1: Жакшымы ака.
2: А мен Бештик талаттан түшүп кеттим. Адатта биздин айсы, мисалы биздин автомобилибиз 8-нчи айныки 10 деп койлор, ылык тешиш баш тушкан болсо, болушу 8-нчи айдан башка ел алдык ишке сүрөп yıllık teşhis koysak bulurdu. Mesela 6. ay değmez. 6, 7, 8, 3 ayın içi de yıllık teşhis koysak bulurdu.
1: Demek 8. ayını mı öz içi kalırdı o için?
2: Öz içi kalırdı. Öz içi kalıp aldığı şıkkayı sürümüz.
1: Haa, buldu. Şu 90 gün burun tek şürtüş kalımız dediğimiz şu, ha?
2: Ha, şu, şu. Hem de bılık travı okuyken de 90 gün burun yıllık almıştır şikayetini becersek bulurdu. Bunun da hem de travının ilk ağan künü çıkı demez mi? Mesela 8. ayın onu Kur'an aldık da öyle. Ama şu... Bazı aylar 31'lik oldu, bazı aylar 30'lik buldu birisi. Sonunda bir ara abdumobil ne kim? 3 ay desek buldu. Lekin Kur'an'ın iki günde 90 gün deyimiz. 90 gün varlık müddet bu iş bana demez mi? Mesela Kur'an'ın ağan günümüz 8. ayın 15'i olsa, 10'u olsa aşı bu iş hesaplayımız bunu. Lekin abdumobil ne 8. ayda plan çıkıdı bu. Bu için 3 güne de çıkmaydı. Dopos koltuğu sağ. Şununla aynı ölçüge ağandım başkayın aldık işe kay sürüp ayarlak da işe basak buludu.
1: Buldu. Rahmet Nait. Etraplık düşünün şiksizle pediniz. Bu doğrusu mu? Değil mi sumu? Bektalaş tatış pek köp bup gerken abaynağızı. Şununla yakışı buldu.
2: 15 gündeydi. Bazıları o ilk 15 gündü soğurt köylemeydi. O geple emez o kanun belgenge neyse soğurtu aş. Toşkan günü geçe siz harak içip otomobili hedimi geldi olsanız. Yani bir şey ilgi zehir içip otomobili hedigen olsanız, hedimi geldi olsanız bir adam dedi ki. Soğurtunun töleydiğini töleydi yani. O kuşaş buludu o.
1: Buldu. Buldu. Rahmet sizge. Makul rahmet. Aman bulun hemse. Hayır hoş. Dostlar, mana aldınlar. Abaynaz Bektalaş tatış köp bop ketken hem radio anlıqçı dostlarımız özünki bayanlarını bayan kığan bildiğalların degen tey mana dolqun saqçı qatnaş başqurucu tarmaq etirdidin. Motorlu qatnaş vasitalarını etirdidin. Dolqun saqçı bizgin aytı tüşünüşlük qılıp naytı. Iniq tepedi. Onda xosa biz davamlıq yan dostlarımızın kaga uçurla qaraylı. Tənha yürəkə Qashqar Bayxu yolları qoş liniyada ravan sayda oltırıp radio anlavatı mən. Məndə maşin yox deydim. Mənim üçün dostlarımız mı ba? Gerçi otomobili heydimisi mi? Yol uçuru, qaz mayı uçuru birəmisi mi? Mənə özünki anlavat qalığını bildiriş arqalıq mı proqramımız davamlıq qatınışıb durduğanı. Abudu akımız yol uçuru, yan ən yollarda otomobillər köprək deydim. Yana qarsam İbrahimninki avazla uçuru bayken anlaylı ya.
3: Yok öyle çapınızla mal gelip uzadın da boza kırıkma kayınmış. Körükte maşın çıktı, körükte maşın çıktı.
1: Buldu, rahmet. Dostlar, benim şu avazlık uçurunu belge vaxtı anladım. Benim şu bir avazınla sen ülügrak kılıp, şu kurrak avazda. Şu ünümlük bir uçurunu belgem bu sana dostlar. Ali Can, Ürümçü bir kettin, ben hoş geldim, yolla hazır çıravanken deydi. Buldu, rahmet. Onun başka, Fulay, şimdi gen dostumuzdan avazlık uçurayım.
4: Bu adım şulağa, şu katına şişe hatarlı terbiyesine gitmek yakışırken bulsa, bula radyo anlamaydı Allah çıkı o deyme, bula radyo mühendi yok. Andın o şu kızıl çırağı toplayanmaydı gan. Mesela şulağa pek eğer.
1: Oldu. Qatnaş bexatarlik tarbiyasi deganini vahshiy davatimiz shu saqchilarmi, qatnaş saqchilarmi to'xtamay bu to'g'risida tarbiyalarni ishlayotdi, xizmatlarni yaxshi ishlayotdi. Bizma 107.4 qatnaş san'at radio

8-nji aýynyň 7-nji güni baş güz mevsimi kirdi. Baş güz mevsimi küz pesli kirgenligiden derek bermeýdi. Tomuzyň ısykça münasebet bilen ýokary gorunga rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege.

0: Yana dostlarımızdan kaga uçurlarını anlaylı ya. Nur.
1: Sağlayın, sen o bir yılları koşuyor musun? Maşin sırf kütkenlikten tutuşuyorsan.
0: Bu Abdurrahim akımızdan, oy mana akımız kensiz o. Avazınız karap, ben teki. Ben dün küçüğüm gidepti ben. Abdurrahim kamdan, avazlı uçuyor.
1: Abdurrahim kamdan, Ahmet kensin alıyordu. Bağışıyorum, soyuluyor kızım. Başınızı kırak yatırıyorum.
0: Buldu Rahmet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4

0: Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak. Kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. 8-nin 7-nji günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz, yani liçiu mevsimi, küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki li heti başlamıştın. Çiu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek verildi. Baş küz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ısık teki yanmağan bozumu küz heti bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp küş toplap küz pesildeki mol osulunu kütmekte.
1: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın iğiz boşqı sağlamlıqı köngül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri için Xojanov yoldaki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası alayda talap kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yukarı qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet selayge.

0: yürüdü, yollarımız bravo.
1: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Оқсас бір жыл, ай, күнді тұғылған болды кен.
1: Бұлтты,
0: Тұңмен тұңе тұңжы болды кен.
1: Өз аңланын ке, хошалық ұңланы. Әмді өз аңла, шәкелендірісін лағы тұға келді. Жұма, бұлтты, онда асама, құндызай дегендік сәйір бұл болды. Қалайым қан қымай тұғылған күні өткізім болды, жұма.
0: Рұқсат сізге. Қаш, үшірладын, нұр.
2: Gorizya tetetresiyle yaşım süle yıl harbiyle Cenab-ı Azat yılları da bazanın aldı cula altı bulaklarları maşikö.
0: Buldu.
1: Ci-a-mi, cam digem anlamışımızdan sonra. Anlamda.
0: Kıyamayın.
2: Ağır yaşı size konuda ağırlanma yok.
1: Yakşı.
2: Ben de hadi tekrardan yolu tutmak istemiş. Lutu gondurundan yol ehtarını siz tasayıda.
1: Hazırca yolla...
0: Yakşı bu.
1: Katnaşkı çak koygan ya ki başka alaydı akval yok. Çıma. Lekin hazır mısınız?
0: Keşke
1: takı yutur. Et mağam dike? Et mağamsanız balı da. Et etkilik programıga yeni bir alaydı dikkat kılıyordum. Çünkü adı hukukunluğu da özgür şaman köp avaraydı. Şimdi mı?
0: Doğru.
1: Şuna etki bir akval bir karıyordum. Ya komisa Duku gönlünün ki bir veyişin gönlün havası var. Eşeğe kırsanla kündülük kuşurlarını kündülük eşeğe de takıtıp durdu. Cuma, cami diyen dostumuz. Cam.
0: Cam.
1: Ahmet Niyaz Karkaş.
3: Malatika, Kumzeyhede, Yusam Aka, Yaşım'a bizim yaptı. Anlatılır. Malatika, bugün çıkı çıktı.
1: Vay, tönegen çıkı buldu mu? Bir gün geçirken ballağı
0: kumda. Sizge ma bu ayrım kanınızı evet koyduk. Arvimani, aş arvimani, soma kılıç, arkılık. Bazı bir uçurlağı erisiniz buludu. Can mısınmık dostumuz?
1: Hoten şehrinin halkı yolu ravandaydı. Ablat Hoten taksi, rahmet.
0: Şinhuan, Alud maşıla biraz köp. Karşı taraf. Mu deydi ha?
1: Makul. Ma bir anlıkçımız bana bir yaşık yaptım ne mi? Diyençe işimde giden.
0: Ma bir yaşık alsa, ma üç yaşık o giden mi
1: geldi? Şundak buluşu mümkün. Çünkü bir yenge sitiviliş mukapatı 70% olsa.
0: Doğru, çıkış nispeti yukurken.
1: Bu da çıkışı var mı? Uykunuz gelmeydi.
0: Hoten şehri halık yolları ravan deydi o ablat Hoten taksi.
1: Han ayımın uçağını tapşırıp aldık. Han ayım dediler ki, yakışımız la, sanfango yolları bek ravan diye uçağını yollaptı. Rahmet Han ayım.
0: Han ayım yaşı gayla, yaşı gayla. Bek yaşı gayla. Bu tümemin yılı yaşımızın.
1: Ya baldı.
0: Yaşımızın.
1: Özgü muhafık yaşımızın.
0: Bek uzun yaşa kesin bu mayda dedim.
1: Dünyada tonuştur kamısımız yeri.
0: Rast. Nur.
2: Gorizya tetresi çile yaşım süle yıl harbiyle Cenab-ı Azat yılları da bazanın aldı. Cula altı bulaklarları maşikör.
0: Akayadılar yakışı mısınlar? Yerken 5. başlangıçtan aldığı Mekir Şefkat Doktor Hans tarafta maşın biraz köp deydi.
1: Doğru. Bekir'in uçuyoruz. Şenik Huan Allu'da abdumabullah köp deydi. Yani ama güzel kaçtı işte ki karşı tarafı da abdumabullah biraz köp. Ya paylanıp kalaylı ya.
0: Ha, ıhbaldaş. Uhu. Oy, ma resimleriniz ne mi deydi Melti İbrahim?
1: Ya bu anlaşma yaptım. Ben bütün zıgdırıp etken. Kayadık ödünüz kapanmayman.
0: Burun kresimde kim duramdı ya bu?
1: Kapanmaymış. İnek oranını bir deppegen basınız olup ki. Bana mı şimdi ki? Kayadık ödünüz ne? Olam da.
0: Kıpalda ma bu olmuş. Yıkın kresim mi ya? Burun kresimizi bekirlediniz mi?
1: Emez. Burun kısı buluşu mümkün. Ben bütün zıgdırıp etken bu süreçlerini. Kapanmaymış. Oranını bana bir deppegen basınız olup ki. Şimdi ki kıpalda acıma.
0: Han ayımın köylü sel yerimken tok küldürüp ettiniz beni deydi.
1: Rahmet rahmet. Demek ki programımızın anlık Allah'ımızda bir hoşallık tapalısına bizden mağdurumuz çıkıp kaldı. Cuma anlaşıla.
0: Yalnızcan yolları da maşallah köp, Çangcan yolları ravanken deydi Abudu efendim.
1: Rahmet. Kunduzay programımız davamışı bazarı 19'dun 9 minut 10 minut yakın vakit toptu şimdi ama hem de Ürüm şehrinin şükürlük avaray malumatını dostlara yetkizgen basak bugün keçin etkiniz geçe azırak yağmur yağdı. Temperatür 18-27 celsiye gradı geçe Allah'a bek salkın.
0: Ata yani 8. esla keçidi yok. Ata keçtin 9. esla gündüz geçe hava bulutuk bulduk. Temperatür yani sel salkın tüven alette dostlar. 19-29 Celsiya gradus kışa 4-5 balı karbisi malşamlı bağdaydı.
1: Ettigen akşam da biraz salkın balı oldu. Bayamam da sırtın kırgı vaktör bir kıl muzluğun da kıgan. Demek bugün yağmurunun alamadık yani. Endi 8. ayının 9. günü keçeden 13. günü kündüz kışa hava ocak temperatura 19-32 Celsiya gradus kışa.
0: Sırak örleydik yani.

0: Muhabbet muhem. Ama Güzel Nur Hanım kızı koydu. Kunzaya'da tuğulgan kınız mübarek bulsunla dedi.
1: Çala anlaydıgan balla bakın ha bu da ama. Garip aylanma oturuyorlar. Havan diye uçurunu çöreli hava tuttu. Rahmet hem sen.
0: Hem de tebrikli de bir gün zaten ötküzüp kemsen bulmaz mı Altı İbrahim?
1: Bul da sağır bulbulunu geçip.
0: Ruhsat verdiniz ha?
1: Şunlar buradayız bu da.
0: Bulbul hanede min saklandı mı? Benim tuğulan günüm ki bir gün.
1: Siz gelin üç çayı hava çıkıyorum.
0: Kuanhoy körüknün astı yolla koşulun yada maşallah bekliyip tosuluş bağdaydı onurunu uçurayım.
1: Hmm, balda rahmet.
0: Ha, ben azırak bulsun mu? Şundak tapar memi gidip ettiğin seherdin takımı şu radyo toktuğu çaymış. Bir yüzeyde tutun anlayamayacağım mı? Yakış durunla.
1: Rahmet. Davutcan, Mevlüt'ke hazırlık vaktiniz güzel olsun, kaga vaktinizden karım yok.
0: Hmm.
1: Adem sıktı tutamamazsınız, acayip çapan keyif yapsınız dedi. Bizden beyva sağlığınız şeyiniz ki lan.
0: Maya soğuk. Ha,
1: ya ki ürümçe kersiniz mi oldu da bir gün bek salkınca mı anı oturmuş.
0: Şimdi çapan keyif işte ben hıcalet buldum.
1: Neymiş için çapan keyif akallıklığının sebebi neymiş ki kersiniz böyle sizce mi?
0: Hazır ben Cucan yolu da gitip alsam, üçüncü doktor hanının yenideki, ma kızıl çırak tutulsam doktor han binastın. Maşinamın kaputuğa bir nes uçup düştü. Çöçüplü maşinden çöp karısam bir dilim tavuz ki. Bir küçük balın işi buluşu mümkün. Bakın çoğun adamla buncilik edepsizlik kımmaz da oylayma. Hem küçük balı kuşmayı taşlap koygan bolsa. Meyli ata anlamış ballağı bir tapılgan bolsa. Ama o tavuz şapı ki. Bazen sel katı kırık neslerini taşlığa vaxtı da. Abdumobil zahmelen soğuğu unşap. Tügeydi o şuna ama bir adamların bir şeyi yok, bir ıgırak tigip kalsa ocağda akıt ıgırıp kaldı. Atalar bekerek tapılaylı ballığa.
1: Başı tapıla poğuzul taşı verdi mi ki kersiz ballığa. Ay ay da poğuzulu bu ağırlıkta kulağımda çüp yeti de bıçak. Bu da şuna basamam da anlıkışta sağım abim maşı yol yürü bat kalak dedi katkılarım da. Bu tavuz yapıp o maşının iş kançı zahmelen durmaydı. Bayam digen dek bir esnin ki köyünü gidip kese, çapalları gidip kese, beşik gidip kese. Başka nesle bodlukla koldun çüp git kese. Bunun akıt ne ayeti ıgırıp aldı.
0: Şu ağımda bir altın zıbuzun etlerinlani, saatlerinlani taşı bitip kaldığım hep kalmışsın yani.
1: Duku Gonglu'nun kilişken ahvali normal mi yakma depti. Kilişip sığımına yüye çın gong boptu o. Ayette 8'nin 9'nin 14'nin 16 kişi boğan aralıkta kilişip siz.
0: Şu vakit bölükü bir yerinci mi? Başka vakit basınız turup kalırsız.
1: Eğer ülgürenmeye kalsanız kit verip yeni kaytırmasan bir saat uzar çıkı tamamen.
0: İltimas kılıp kaytı özgürseniz buldu. Nur Ali'nin uçurayım.
2: Tamam, bir yıl ziyaret edip tasarım yolu uçurayım. Yandan şalçı aldık yolla taş yolunu istiravan.
0: Doyundaki dostumuz, doyundaki abudu, vulu, ling degen dostumuz, duygu konuluğunu kanda dağılığı kılımız da. Bizden bu veşin supamızı kırına sizge aşu aldın kilişidgan arvimanı sizge evet bireyli. Bulam da.
1: Akacan ba.
3: Örümür şutla, örümür yatesle. Benim az sancı naisin ki kutki naisi, sancıyarının kutki naisi da. Yollarımı için çıkıkat ravan ki.
1: Bulda.
3: Videonun için de sizlik.
1: Rahmat.
3: Örümcüde anlığan dek anlavatınız neydi? Rahmat.
1: Buldu, buldu. Kutupiyede bek sizlik çıkıdacı mı programlarımız?
0: Ya kendi köyden kuşaydı.
1: Ya kendi buldu buldu haber taptım haber taptım. Resimge kızıktım dedi o resim başka resim emez. Benim başkaları çüppege resimim de bunun vakti ötken. Şu resim benim köre bakım batı de. Ya kandar üye bir yerde yitip bakar resim okşaydı boyla kalınız ya.
0: Taza çaşba çaşlık vakitla kent tok desem tekim kızıydı da yakışan.
1: Ya kendi ki birinci köçü basanız hazır ilivet küçü bakan aralıkta görüp gelseniz buldum. Ben bunu bugün keşle ağız edeyim.
0: Taz uğruk vakitleriniz gen bu.
1: Vay hem de
0: ter. Taz şey vakitleriniz gen, yaş vakitleriniz gen. Karan çaş digen sun bulmuş. Kışınız yıpılay deydiğen vakitla kent tok.
1: Tariplaşke tılım acızlık kılıdı. Abdurrahman son kişi bıptı. Denzen kıkavaş körüp otu adam silahını. Başka şey yok dedi. Rahmet rahmet.
0: Bıptı şu. Sizin işiniz şu bizi denzen kılış. Başka şey kısınız bulmaydı.
1: İsem kim? Yaşlık sana mensup digen o işin akşını okup ağamız kan çipayızı oladı ya. Dedi yaka yaka. İsem kim ondan akşını okuyamaydı dedi.
0: Al pöre düğre digen akşılamasa. Abi
1: özünün ki özü has akşı demez mi?
0: Hürmetik akacan bu.
3: Hürmetik şortumda.
1: Hazır anlap olduk.
0: Hazır yiyin kaptık.
1: Anlap olduk. Şimdi şu. Ahmet Yaz Karkaş tapşırıp aldık uçurunuz ne? Abdüganin uçuru.
4: Yaşasınlar yakışım o.
1: Yakışı.
4: Sendon bu iyi. Mezlik ku.
1: Oy. Кындайда?
0: Hazır uxlaqam qanda?
1: Yo, qopuğa
0: ba. Oyna ketqamğan sizlar, yeni bir adamlar barmı da darhal yorling chaqıram sizlar ya.
1: Ma dencə içimligindən bir şikin içib asıb.
0: Rəsmi.
1: Güzəllər boynumğa yaltırıb qaldı ki, xatağa oxşayım mən məğlə təkədə.
0: Əsta, güzəllər, bubdu. Sizin banarınızı bir toğulğan gün ötküzib olaysam, əcəbmi də kətdiniz güzəllər, ay güzəllər.
1: Patanğa birni yegan bolsanız, anan kəndə oşib ketətdiniz.
0: Ət 8-ci ayğa 9 emas.
1: 8 ya 8.
0: 8 ha. Abudu biz 9 dedik mi? Biz abu hava rayı kelgüsü 72 saat.
1: Bu bunu da çalanlaşlaya vallahi ama dikkatli anlanlama et sek etti. Et ki hava rayını duduk.
0: Duğa biçi bir soğanlı işketti mi kulağını?
1: Orallı turdikken de bu. Seher bul bilişik oturan. Bırak kuşallıkla badek durdu yürüküm selavatı dedi. Bugün ondaysa bugün işkanla muştaşkı da ikisi de öyle.
0: Yıldışımın sak.
5: Bre işte saklamış kanım ya parlak ne üstü kaldı cuma abi. Bir milyar dolar işte parlak sarkıya geldi.
1: Şunda.
5: Bre işte saklamış kanım ya parlak ne üstü kaldı cuma abi. Bir milyar dolar işte parlak sarkıya geldi.
1: Şunda. O egizden nersi taşışı on bir kılcın ayet cuma.
0: Kabavu kautiyacandan çıkıp bağın tarif karap mandu koşuluyor da maşallah köplükün bek dosyal mı diye doktor taksi rozcan.
1: Makul rahmet. Bu zühre dediler ki kaşka acar öp kesellikler doktor hastan aldırık yolla toslup gitti dedi. Rahmet.
0: Altın toprak akımız.
5: İstanbul. Ben de kimin kit parma gelsin bir tal alay diye tüm bir tevziye kesin bir kim çok İstanbul.
1: Ne malı mı dedi?
0: Ne malı mı dedin?
1: Hey, alıdığın neyse yınık bombamdu. Evet, ben de oğlum öldeydikken. Oğlum neyse, yine kalmıştı.
0: İsem kamdan siz alamaysınız. Beğersiniz kandaki.
1: Yok, yok, yok. Ben mümkün olmaz, bir neyse, beğenmeyim ben başkalarına. Ama alsam oğlum öldü, beğenmeyim ben de. Yok, gidin o çıkılıyor ve o da aç.
0: Ali Can, rahmet en. Şimdi genç çıraylık gep, ucu, ömrünle yaman uzun bu kesin de.
1: Rahmet.
0: Rahmet.
1: Çinfın yolları koşuyun işte asasen Ravanka deydiler ki Reşte diyen dostumuz.
0: Gani.
1: Bayım ufla koğun.
4: Senden bu iyi. Ne yazık o.
1: Senden bu iyi. Ne yazık o. Ufla ne siz? Elimiz kitim koyduk. Kıyla kitim bulmadı. Kusuyoruz ne.
0: Yok. Obdan evet kemiz kançı koyduk.
1: Qadirlik anglıqçılar, proqramamız davamlaşıb. Qaysı yol bələklər ketibatsızlar? Yollarınki ümumi ahvalı qandaraq bolubatdı. Dostlarımız ikən davamlıq turdu. Ən yeni yol uçurlarını bizə təminləş nəmat qılımız. Doyundiki dostlarımızın ahvalı qandaraq.
0: Yaxşı, yaxşı. Doyundikilər mə obdan biqvatdı. Mən mana doyundiki dostlar ata deyirdi. Qaşqadın tənçi uy bolsa qandadı deyib. Ət Qaşqanın tənçi uy bolsa manda olduka. Hava şunda yaxşı buludu ki Qaşqaydı. Çöbək alaydı özgürüşmü yox deydi o manımda o Qarabağsa Qaşqaydı. Oy hava sal tutuldu ki. Azıraq yağmur yığıb hava bulutlundu ki Qaşqaydı. Temperatura 20'den 34 deydi. Doyundu ki. Xıtav anladınız mı?
1: Muşu Canob Şincan'da bu yıl öyle yığın biraz köprak oldu.
0: Aşınaka.
1: Mesela ağa tüştü mazıraq yağmur vakı. Qaşqaydı mazıraq yağmur vakı. Lekin yukarı temperatura asasen 30 Celsius gradüsünü yukarı buldu ki acıma.
0: 90 90 xalq doktorxanasından aldırıq yollar ravan deydi hocam ama yenişon sınıf dostumuz.
1: Rahmat.
0: Belki bir ayma xatını körə aldınız mı siz?
1: Yok yok
0: yok. Közünək naqab mı körə aldınız ha?
1: Hem de gördüm.
0: Karam şey peçet körküt var mıydı acaba? Şu an aşkımızın bir devamanla, bir devrinin devamanla.
1: Ha ama 60 ninki.
0: Belki İbrahim sınıf kıp çıkıyor ne pro zaman.
1: Qadirlik anlıqçılar hazır 19-nji 24-de emas mı? Şu faaliyetimizi bir tanıştırıp
0: edelim.
1: Onunki birisi Şinjandagi eng esil tamni izlash faoliyatimizda sizlarga ikki o'rinni aloqada tavsiya qilamiz. Buniki birisi bo'lsa, oq marvayt un yog' guruch yog'larini ishlatib, xeridorlarning olqishiga erishib kelyotgan. Voy, Urumchida ichilsa bo'ladi. Deb hamma anglovchilar orzu qilgan mehmonlar mashqanisi. Ma
0: Fulivan endi.
1: Kirib qolganlar. Biz anglarniki bir inkasonlarni bildirib asanglar bo'ladi. Muhiti go'zal, tomoqlarining turi ko'p, kirib o'tirib mungishib İsil tamakladın, tetip çıka sana tamamen buludu, mihmallarım aşkanısı.
0: Daksit kandı gudan bir aşkallah gırp tamak yap gileydigen bulsanla, nakslarının yakıştalışınla bulalaydı. Onun başka, şu yeni isil temini izleş, paletimizde katlaşkan yeni bir orun, şu sertem kırıran kalı güşü uygur kandısı. Örümçük mü bir neş tarmak aşkallar içildi, hem cay cayladı mı ba? Hakikaten şu inat yerli kusuldaki desek doğru olamda.
1: Doğru.
0: Yorum yerlerine. Onun için yeni tamak turlarımı çıkıptı. Küçük ballarımız hoş bulduğun tamak turlarımı çıkıyor. Dostlarımızın bir yerip tetip görüşüne karşı alımızı.
1: Hakiki temdeki ne yorum yan işçiydi sana. Sertem kararan kalıgışı görürken sana basanla buludu. Hem de Avtomobil Klubu faaliyetimiz derslerine tavsiye kıldığımız, küçülük tavsiye kıldığımız, yani devamlık tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulakta yetken. Tudumuzda ticaydıgan İsil Abdul Mulligirin Abdulları. Bir kitim Abdulmobil'ın okuyup yakışanlarını tavsiye kılımız. Telefon numarı 13 5 tane 9
0: 75 75
1: Mulligirin Abdulları.

0: Dostlar, bak eğri ki dostlar, eğer başka yollarla ayınıp min iş imkaniyeti basa, çokum ayınıp menla, bulam da.
1: Abdurrahim efendim.
2: Bugün ziyaretli tört, o dizi ulkaya oluyor. Tarım azaltı oluyor. Maçın kızıl çırağı, verdiği kızıl çırağı gelmek, kızıl çırağı azaltı maçın sen köpürek ama yok kusmuşum.
0: Mehmetcan Turtaksi, ben Mahmut Akınız emez, ben Mevlut Akınız, Mevlut Akınız. Mahmut emez Mahmut. İsmim Nizip Evet'e etteken kopup yatlam siz ya.
1: Mahmut takınız pensiyaya çıkıp ol dedin ha.
0: Mahmut emez. Uçuranız ne hem de? Hem de okuysam ötüp gitip kaldı de. Mihmallarımın telefon numarını sorga ben de bana evet vereyim mi de. Ben sormayla evetsiniz bu mudur Muzaffer?
1: Muzaffer.
0: Evet. Lenge cacizenin yekenin uçuruk ya, lenge cacizenin aldıdın kaçın açalı karap mandım dedi. Kaç kaydık ya, yekenlik valla. Koşun işte maşini bir kadar köp yapaydılık.
1: Hoten şark kuruluş yolları da maşin köp, lakin eğer tosuluş yok dedi. Şinşi dayanın uçuruyor.
0: Makul, yani çoğu.
1: Mavi neminki dedi. Kerem bağının aldıdı maşalı bekçik dikkat kıpmayınla. Benim keypiyatım yakışı emez cümle dedi Sıdıkcan. Ne boğandı?
0: Gülmire, yüzüne Gülmire mavi seher bulbulayım da telefonda tatıp evetip de. Yüz yılına 176 99 79
1: kim sorgan?
0: 92 00 Gülmire sorap ki. 176 ama yüz yılına çoğu mihmallar maşkanısındaki telefonla mı? 176 buldum ha. 99 799 200 Mandak ya o yette 699 799 200 Mandak tutup asana balık ya o yette 699 799 200 Muşu boş tutup asana balık ya
1: Mesela oran zakas kılay da oylatkan o şeysler ki hem iş numar bile alakalı sanlar
0: bu. Hem bana Muzaffer'im evet tuttu. O yiyette 699, 799, 200 de evet tuttu. Rahmet.
1: Mr. Ali.
3: Kanda alanın var ya seçile. Kestin o gelik olsun. Ne olur ki aklınıza.
0: Yakşı.
1: Yakşı.
3: Sancının kes. Kofun tiz bakındı. Yollar maşin köp.
1: Sancının.
3: Onun için yanı bir gap. Ne olur ki olmuşu. Pravon iki lekseklimizsiz. Lekses buldu. Anton lekseklimizsiz. Oyan bir kızıl çırağda bir yaşanğı adam maşinede kurup kepti, işin çırağda mağmıdı. Laba verse niye mağmaydı, mağmaydı, o karak etken de bir noh, kızıl çırağda işin çırağını. Eğer olmayı, serik çırağı, özgür elge vaxtıda kozga bitip kepti de, yama açı elge.
0: Açınız kemese.
3: Şimdi maşı, dientli, şimdiki bizim sancıdı yok diye kılıdı, onu fakat tapamadım.
1: Üçtüt kepini bırak kıvet hazır mı?
0: Yaraysız hem de, birbirlep cevap vereyle bana. Fıçorunuzu tapşırıp aldık rahmet. Hem de pravını hazır 70'den halkı kandım ağılı boladı.
1: Salam erkekten öz salam ne?
0: Üç yıl iktidar sınıkı var, şu iktidar sınıkının özü ağılı boladı. Hem de diyençü işçimliği ba, Abdünem Rayn'ımızınki cay caylarda ba. Üç sorularınızı cevap verdik. Şunda açığım geldi diyen gepten sel kaytır valaylı hem de.
1: Ensirep kaldım diyen bulsunuz herhalde bize illiklik iskılaştı.
0: Hem de siz mi biz mi şu yaşlığa barımız, şu vakitlerde hem de özümüzden yaşlığımızda tenbeğimiz kemmeydi. Yeni 70'de işip 80'de aşkan dinkim mi mesela futkulumuz mağdur olsa, akli iktidarımız tolak olsa abdumobil eydikimiz kirliydi. Lekin akli kabiliyetimiz, inkas kaytırışımız yaşlığa okşaş, ondak naitimiz süzük. Bombaydı şuna ko.
1: Hiç çıkıp gitmeydi.
0: Haa şu anda ançı mınçı bir ılık. Uyak buyakı karap kalan akvalası da. Bunu bir doğru düşüneyli. Eğer de zade hakikaten salametlikte mesele bosa. Yılda bir kıtım tekşiriş kıl demez mi? Yılda bir kıtım salametlik tekşiriydi. Yeni birisi üç kıl iktidar sınıkıdın ötüş gerek. Eğer ötmeyi kıp kalsa vay çoğunda da vay boğa. Ma imtihandan ne çıkıp gitim imtihan verip ötenmeden sonra en yakısı aptım mı bileydim ben deydi. Onda bağlan dikin aşı çoğunlarımızın bir azıraq osumu toğru düşünüp qaydı. Çünki avtomobil aydaş 70-nin aşqa vaqtıdımı 80-nin aşqa vaqtıdımı avtomobil aydaş şulağa nisbətən bir xil zor ilham. Mədəd boludu.
1: Huzur tapı da aşdı.
0: Özünün məsələn yeşinin çoğun bolmaqanlığı tən bəmigənliyinin bir xil işbadısı deyə qarayırıq. Çünmü?
1: Altay yoludan Şebeylo qarab manğanda əsas çətin yollar avanka Altay yoludan Şebeylo ma düşkəndə deydi. Şibeylik çüşe kızı da, şu anda masalacık yana, iş var mı işin uçuruyor?
0: Ondan olsa, ette bir beyvas gözümüz hakkında bir uçur veriyor değilim.
1: Şuna kılaylayayım.
0: Kaderlik anı uçulama, nengun yanı bilisle.
1: Bilmez.
0: Nengun yanı bilidik Allah be, bilime de uçur veriyor. Nengun yanı ama yan terpede, vasal kalkansa.
1: Vassalgu.
0: Vassalgu.
1: Vassalgu taza taza.
0: Vassalgu kavapxanısı bak. Vassalgu kavapxanısı. Ətəd nəq çüştə. Onuş ətrapı da Vassalgu kavapxanısı damaz. İğzanladın sirxsu axtırğıdək tamamlanı köstüb bir meydan bevasit köstüşümüz boludu. Dostlarımızın ki ətə nəngunyanı ki yenidi ki Vassalgu kavapxanısı verib bevasit köstüşümüzgə qat nişanlarını ümət qalmaz. Qandaq tamaklar ba. Adılcan bile birlikte verib Adılcan qo deyəmə. Adılcan yapılanmağan tamaklanıb yeş verib Vassalgu kavapxanısını ki Moite tamaklar bilen de tanış bir salonu ümit kılımız. Eğer de baramakalı olsa Ətki bevas gözümüzdə görüşünü, dənzən qılışını unutup almağayız.
1: Doyin şöpün xalqı diqqət qılınlar dostlar. Şüyanın alaylılık haqqıda çöğüncək iyi bul sizlər. Nay çıraylıq mənzirlə salqın avada oturup aşı kavapxanını bir düşünü vasanla. Məsələn, biz hazır nöngün yəni qarab tuğan alıdı da Sol qol tərəf, sol qol tərəf də burun bir foba da bir yerlə bulduğan çıq dostlarımız bildi bir aşxana. Hazır aş nəq şu örnəyə mə oğ tərəfdə çıq aşxana var, gülxana la ba, şunun sol tərəfə çıxmı?
0: Va bilədik ya mən bilmirəm, bilmirəm.
1: Yaşlar çıq qaraq bildi həm də.
0: Ha bilədi Allah amma bilmədi Allah da.
1: Dəpirə la. Bu baxma, bu baxma,
0: bilə bərəyli gül baxma. Əmra Dostlarım, şuraları kırsak, o şimdilik tapamıgan bala, ben bilen körüsü dedi. O sancı dedi ki, abi de rahmet ki onunuz gel. Benim maçlarım da şikital bağı bir ay. Üçü battı, birini hazır işçi vettim dedi. Cuma rahmetmiş dostlarımız
1: dedi ki. Ah gönüllü bu dostlarımız.
0: Ah gönüllü ki rahmet.
1: Mertli ki. Sıdıkcan.
3: Siz yetti de peste yavak sıradın götürün aldı. Kalep mağda müşü çoğuz mersi sıraksı tutun müşü. Yıllardın o sütlap patnes yakın bir kadar bağda katıl mağla.
1: Buldu buldu.
0: Ablikim Beycan.
3: Qədərə qumzəyədə növdəkə yaşdıqınlama
0: Yaxşı
3: Növdəkə bakən sizə Baba Təhər bir əyəmə bazanın yolu intihar alınkən
0: Makul, tünəgən bir şəkin əkətkən tanız bakən sizdə
1: Şimdi, bir xeyl sizgimdə o, nim qıqandə o,
0: xırsqı vatətdə Tünəgən bir şəkin əmsi bilib oldu minən bağlıqımda Obtusalam, yən ən öli şərixdən qəribkə boğan yolu iğir toslap gətti Deydim, mana aca olayan
1: Yasıncan
3: Mübarek olsun, mübarek olsun. Kayıtlarınız mübarek
0: olsun. Vay, tünüge kayıt kep buldum. Rahmet, rahmet.
1: Ha, yani sizin bir ay dinkin yani kayıt mübarekler var mısın? Rahmet. Bir ay.
0: Yasıncan, Mevlteke sonra baksam, Sımbıldak şeçenizi kayıt sopanınız yüzsüz de. Ben adette, öl kağızda.
1: Fışt, yüz ketmeydim de. Püydü vesilem buludu.
0: Менің де мұз суалын сауырғанды екен. Шықып, өйдекі де немі сопын еппес үшін ішілт елірім әдетті.
1: Нәңгің үйенге мен күнді шықып, үйгірей мән, үйгірей деген тұрсам, білімінде мән отырап не дейді Мұзаффар.
0: Әтіма, біздің ашу бейбас көсімізге бір жүгір
1: басымыз. Нәқмейданғы баралай деген достылар, өрімчедегі достылар, нәқмейданғы беріңла, Tən şu qaynam taşqınlıqqa, xoşallıqqa jür boğaysılar. Baramaydıqan dostlar, jür boğqırınla.
0: Ma Belalın aynı uçurunu okuyayım. Yen allu, cucanlu, şızlu, ku iğir toslip gettim. Mevlüt akku. Keyinde o digende necini izi vetti bu. Ya bu yol bölük için mu şu vaxtır hakikaten tosaladı. Tünegen biz bunu tosaladık. Lekin biraz dikkatimiz ne? Zaman şu programımız ağdırsanız. Tünegen biz dikkatimiz ağdırılsak programı ağırlış buldu. Dekhtanlan bizga odursanla, qızqarlıq paranla, nağınsanla, dostlarının uçurlarına cevap versanla, birden de ötüp getirdiler. Cuma Belal.
1: Yani uçurlar qarapa qaylı dostlar. Ha, yıngılap yıngılap əvətinla uçurunla ne?
0: Vassal o kağıtları rıştı, bəlidi ki, mən arıştı.
1: Nurna uçuray.
3: Gülcan yolları mı koşu yolları ki, maşin sökü, bulat numal, vurçal, sayıldın. Bir beşini görük, taraf maşin tutak edin.
1: Bola, rahmet.
0: O da asasen yapışçı programımızı Adılcan var edirken o da. Birisi kamlaştıralaydı. İkinci birisi biz bekiş tapsın dedik abalı.
1: O darak tamak yiyelaydı abala.
0: Hem yiyelaydı hem üyüde çüştük tamak yok adette. Çünkü o programıdan çıkış çok ağırlıkta. Soğup kalan tamakla. Yani ki etsiz ki iş kalan tamakla.
1: Rüsalet onda tamak beğenmeydi cümü. Yakış baktı. Hem de et hesabı şiddetsizle.
0: Meyle berge bir değişime. Şu an biz abalını bir kış tapsın deyip asasen yapış işlerine saldık.
1: Ay benim bir bir koyan lan akıma yapsa.
0: Hadi Adılcan bile bir an
4: olmaz. Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerti. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat

0: ja myślę, że nie będzie, a to co on dobry jest, a skama ile jest, gdy nas ma.
1: Onda.
0: Onda ürtu, onda u abdurcan.
1: Onda kuçun şehrinde.
0: Şunun bilen, hazır maketim onunla anlat, kırıp gitip, kep bunu deyin, kenarlı ben de sana, mertçilerin alı ben de usulluk, ağızdım o ben de uçaran laf tuttu.
2: Ha, esim onda iken de.
1: Hem de sılının aldıları düşüyor, ne ayetim, ilmi balıvağa yerleri bağ. Hem de çoğu çok bir ayalının aldığı o tarafı makaşlatıp posuğunun toygunu bilme yepes bulam da. O taziyeydi o, he deyim ha, ne demek ki silah akla. Aram bir devatka vaktimde onda emes deyip sılının balları mı diyordun turasın.
2: Kondu ötüp durup et kondu deyip de hazır sevmirip kimdir patmayı ötüp dedik.
1: Hem de şu vaktinde sen aldıraş olup kaldı. Aldıraş yok anı kosak pek içip gitmeydi o. Onun sıkı şikimin içi meydan cıbı okumak asan gepemez. Sonra emde futbolunu sunup koyup yaydığa vakti emde geldi ya. İşenimizde bir ürüm çekip, kosak aşkına aktarıp bir jiginle kömemli patı kılkan.
2: Matta oyundaki dostumuz ha, Hulcu'da çıkmaya batı da neyim buldu deyip Adidas.
1: 13. yıllar çıkıdı dedi o tınırken konu zayi.
2: Adidas mi dostumuz ki? 3. yıllardan 13. yıllarca 10 gün şu remote kılıç tarihçisini östürüş, üskürlerini almıştırış digende ki, teknikli hizmetler sebebinin hazır hem de signal yok. Şuna 13. yıllar asli kilidu da bədi hem de takıtış orundakile.
1: Tünü gün keçti biri Fulivan gibi tapamadı mihballarım dedi. Karan. Çanlıyan'ın ki aldı darvasının ötüsüz. Mavu. Hıncan içi arçıya kayırıldı kan. Yeni bir yol bağışadı.
2: Bırak yapıştır ettiniz. Aş Fulivan'lı dana.
1: Fulivan gibi biri tapamasa.
2: Ha, cin hayvanın udulu. Cin hayvanı mı
1: kandı? Adilaştım ama o. Cin hayvanın udulu ki uçu bak o.
2: Ha, hıncan kitir kan.
1: Hıncan. Aşağı kerken Fulivan'ın yarası taptı mı bulduk çimaydanı uçup bakan mı? Ya ki nezifek verip bakan mı? Nezifenin odalı da alım çoğu. Numar niyetle böyle ya.
2: Aşk ocudaki kırdığın tokmuş da.
1: 699 799
2: 200. Da yetli balık.
1: Alımca bir telefon kılın eğer bu mısın mağı nemege. Ve işin kitapla dağına verip basınca mağı.
2: Maşin tokmuş mu? Bak kolaylık ki aşk folivenin yarastı. Maşin tokmuş onu tokmuşsan lan bulduk ya. Şu folivenin udulduğu mu? Üstü de bir kem.
1: Doğru.
2: Tinç hocam bağım.
1: Şerali danlıktan canıptın şimalga tosluş bak iyi gayrıdaydı. Paydınıp kalayla.
2: Pahtı zavutunu aldık geldik yıllar avandaydı. Kayet ki pahtı zavutu. Kaşka.
1: Kaşka'da pahtı zavut kaşka'da. Pahtı gül hanım rahmet de bu şerali yapsın. Çakçak kıydık çakçak kıydık. Adıl canama yeğiş çağlık. Gembesi vağandı o tüzü giymeydi gambala onu olsun.
2: Gem yeydi da. Nur.
3: Uzar bir tema uzun adını aldım koşuyorum işte maşın köküne.
2: Buldu. Buldu. Nuri namusturi.
4: Söyleyeyim, yetimi sep, yol kevre, mağaz, şiveyken, cidden karatmanla yönlüste, ama meymetemden karıştırdı. Maşini bekliyip, sosyalistel erilken hem yere.
2: Buldu.
1: Buldu, rahmet ha.
2: Şanşahı körüktün, sayılığı düşüp, mağaz, canıp liniyesi gımanganda, körüktün çıkan yedim başlap maşini bekliyip, süret 30'lık itibarımızdaydı, ha, Abdülkahar.
1: Rahmet. Onla vatkınınla. Yollarınızda biz hemra programımızı. Kadirlik anlıkçılar onda olsa dostlarımızdan yeni uçurları yani uçurları yeni anlıkçı bağırlıkta bir işki uçuru yetkizeyli. Ürümçi Medeniyet Merkezi Körgezmi Hanı'nı takaş uçturuşu ilan kıldı. Ürümçi Medeniyet Merkezi Körgezmi Hanı'nı takaş uçturuşu ilan kıldı. Şimdi Uygur Abdu'nun Murayın Kurulgalı'nın 70 yıllık baş temelik muvaffakiyet körgezmesinin körgezmi süptini yeni mi östürüş, körgezmi muhitini alalaştırış için 8. yanın 13 günde 20. günü geçe körgezmi mezmununun derizini östürüp özgertiş hizmeti kanat edildi demek 10 günü 8. yanın 13 günde 20. günü geçe. Yani bu kitim körgezmi hanıla vakti takılıyordu. Medeniyet merkezdeki başka meydan sarayla normal sırtkı içiliyordu.
2: Hoş, yeni bir uçur mezmun dostlar get güzeli. Ürümçideki bir ultrak rayonda 400 toxtalgu köpeytildiken. Kani, tepsilatı qarap aqsaq. 8. ayının 4. günü Ürümçi yukarı yeni teknikalik kesip terakkiyat rayonu, yani yeni şehir rayonudaki Kaşkar Şarkı Yolu Koçu Başkarmısının Şinşin Mahallesi, Futayyacuy ultrak rayonunun cenubudaki Bikar Turgılı uzun yıl boğan boş yerde toxtalgu meydanı kuruluşu ciddi ilip birli batattı. Nöbette meydanı tüzleş hizmeti asası cihetten tamamlanan bulup kuruluş etriti emdi meydanını katıklaştırış, reşatka ornutuş meşgulatını kanat yaydırdı. Kiyinki kademde toxtalgu belgi sızıklarını sızıp yoğurtuş üskülleri katarlık yürüyüşlük eslehelerini uğrundudu. Kuruluş sürütüge asasen yeniden köpeytilgen 400 toxtalgu bir aydın kiyin resmi işgi kırıştı.

0: Өрлуду. Өй егелерінің айлық автомобил тоқтуту шәқи 70 юан. Башқа жайының автомобилеріні вақытлық тоқтуту шәқи сайтыға 3 юан болуду.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirge Tianshan rastisire 514 yürü şeşemetlik turalgunun paliyet orundan külümi 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleyiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı
3: Sonra kaderdik anlatıcılar. Ondan sonra dostlarım uçurları karısak ama sayfiyanın aldı belki tosluşup gitip de mümkün olsa bir katnasak çıkayken olsa. Bolu da avu katnasak çoğun atırtık yakın emez mi? Bu uçurunu körp oldu ola yakın an arıklık. Şimdi birbirimizde yol beğen asasta yol yürüp durayla anlatıcılar.
0: Eliyar ne uçurayım?
4: Bir önce tutup yol havre yol havre nakmeydan. Kendin yolu ya. Kendin canı bir yıldın. İki sucu yılı karab manga yenişte maşilla intayın köp intayın köp.
0: Oldu.
3: Makul.
0: Ma gulcudu ki ilgar malım bağım siz. Anla batkam siz ilgar malım tolayımız ilgar malım.
3: Neymiş oldu?
0: Ma gulcudu ki dostlarımızda yakışık haber yetküzmep siz cümle. Yeni sonra batıdı gulcuda ne mi oldu signal çıkmaya tuttu.
3: Ya ilgar malım işemez.
0: Yak dep. Devetmek istiyor.
3: Gulcudu ki.
0: Koç koyluğa aş öyle kırp emsik birden birden devetmek istiyor.
3: Ya o sınıf körap kaptı da o. Bırsın sen ben mi sana olaydı.
0: 13. yasla asli kilodu hazırmış. Tekniklik meşgulat, yıngılaş, dairesini kütürüş. Muşu sebeplik cümü.
3: Ya rışta siz bireyen tosal dediyseniz taz işen kim kemmes öp kettin hazır. Bayağı bir hıpın çağdı mıdırlamayı toslap türüp kettin. Şunda ama. Şarık aylan mı yöcünge çüşü kızı maşini köperek azırak tosluşu varken dedi. He dedik. Hem de Hongsallı çiğsi sen bu tarafla koşunuş asasa ravan kededi. Baya mıdırlamayı tıkanı da meyak yapıp bana.
0: Met rayonu da belgesi közgü roşen çılgıdıgan, canlıq köpeytiladıgan 3 mülazimet közniki kişilerin alaydı dekidin tatatdi. Ürümçe şahilik sallıq məlumat baylıqı ve memur işlem mülazimeti merkezinin hizmetçisi Mayın, hizmetçi xadımlarının numur eliş sallıq məlumatını udulluq küzütüp, ötçere tuturgan amının bir kadar köpikalikini baykıgan aman, canlıq köpeytiladıgan mülazimet köznikini kuzgutup, amını bu köznaki berip kesip becerişki yetekləb, amının saklaş vaxtının bek uzun bop geçişidin önümlük saklındıgalıqını tonuşturdu. Canlıq köpeytiladığan mülazimet gözlükünün canlıq ışığı kırıştırılışı yakınki yılların buyan memuri işlem mülazimet zali sicil ilgir sürüvatkan universal kabul kılıp toplaştırıp mülazimet kılış silahatının paydasıdın buldu.
3: Demisi adam, demisi malıka adamla köpeğe vaxtı da derhal başka gözlükünü köpeytip de sıkıldı ki emez mi? Şu ama o örümçi memur işlem mülazimet zali de hatırcam iş becerişi basanla buldukken. Növette bu cayda aldı supuda universal kobal kılıç. Ark supuda türge ayırıp tasdıklaş. Universal köznekte kendisi çıkırıştık. Hizmet mekanizmi olmamızlık yol koyulup. Perhsiz kobal kılıç universal közneki. Sahaga ayrılgan universal köznek. İntayın aslandaki kesiple alaydı maksus közneki birleştirilgen mülazimet korulması şekillendi. 37 tarmaklığın 769 türlük işini 15 perhsiz universal köznekte becerigil buludu. Karxana ve amma iş becirgende bir işikten kirib bir qitim numara asılı boludu. Bunun bilan kəsib beciriş önümü zor derecede yukarı götürüldü.
2: Anla batqınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emra Programımızı Yollarınızdı Biz Emra Programımızı
3: Ondan sonra anlıkçılarımızdan mı fıçırdı biraz köpüye gitti. Kanun tüzüm işkanısı neydi bu gittip? Kanun tüzüm işkanısı her kaysi katnas sakçı çoğun etretlerde tasdiklanan oldu canım. Özünüzde en yakın katnas sakçı çoğun etretinin ki şu birinci kayıtki kırıp da sorusunuz da yapardı canım. Şu yerde facikı da biz alık.
0: Radyonu burun mu anlaydık, bugün mü tuluk anladık. Ayetinden başlayıp yeni devamlı anlayımız hep erzat bolosu dikile.
3: Rahmet.
0: Et degeni dükkan kırıp birinci kıldığın işimiz radyonu içiş. Onun dinkiyin tam aktayarlı kılış.
3: Мәлтәкә юмырдың бірінде

0: Ne bir kilo balayla dedi. Yumur kilonla.
1: Bek kızık yumurken bu.
0: Yumurdan birini dedi koşu. Yumurdan birini
1: dedi. Yeni tonudan çıkan yumurken bu.
0: Telik kilona bozsa. Hoşunuz ne? Yok atkıdık.
1: Abdurrahim efendim.
2: Kuruyun getiri çok bozulu yolu kaya Garip aza rejim şimali yolu. Leon'un yolu yolu sen de o yolu yolu karaklandın yolları var.
0: Хайтан воя шихан тинжилинчиси дейди. Рахмат. Учурбаймызмы, амма программабызны изчил турду яктырып аңлап келип аткан нургун досторубуз баазы радио алдыда.
1: Туура.
0: Болса агар вейшин салонубуз болса, ийринмей, хапа болмай бир учур яллап аңлачы, сана мучурларынан койгумуз ба амалиятта биздин шунама.
1: Тоюндыки достумуз, шо айдыган достумуз, амма мейдончу, фадиен чаң тарапла бек тосулуп кетти, машина бир кадар көп дейди, а?
0: Rıştı şunda kuşur berip dolar ki Vışınlu Şenşi daşanın aldı daşanın aldı Şer kaylanmağı çıkıdığan yedim maşini köprek deydi Cuma rıştı rahmet
1: Buldu rahmet Onun başka
0: Akhet canba
3: Rahmet şey burada da Sancı şehrinin yollarda yol kayırı Maş ürünçü karakmağa Şu dönüşkilerin 12 linya ok yok Maşın miktarı köyüp tutuş yok
0: Makbul rahmet
1: Ахыр қанчынчы жылы ния деди, Ахатжан ба, 200 жылды чайнап кетти.
0: Тас калды иш кылып. Айымгүлнеке көрүлдүм бага офчере. Иншалу, иншалу да машалла бак көп азрак тосуш ба деди. Торун аңлап өтүп да, баңлыкчымыз. Рахмат, Айымгүл.
1: Сәр бул бул рас кыз иди.
0: Ой, мен болсам татып ачып, бир апырып ортагызып
1: кеттим. Рас кыз иди.
0: Рас. Рас мутту базы мысал. Агар сорун болган болса, мысал той болуп аткан. Yakıştan söyleyip açıp, ooo, bulun kutakızı koyunuz. Aslında bir kepsiz bir balla var diye buranca.
1: Kepsiz elimiz kendim.
0: Toy tökünge kirip, onun kumu kol silip, bunun kumu kol silip, ahir kıyanda atanız apırıp, söyleyip, meydasını apırıp, ooo, bir.
1: Çekil turguz kıydık anda.
0: Aslında bir balık, almanın bir kötüginin üstüne kutakızı koyup durup, burada müşen kırpaka, deydiğen bir balla var diye. Eğer ma rastmışıda bir kısım 10-15-20 adamın arasında boğan olsa, Ben seher bulbunu söyleyip açıp, eşek kutu kızıp koyaptım.
1: Peki umaklı gene babda. Humsan tarafta maşallah bek köpteydi bayır aziye.
0: Kayser.
4: Salam bizde ayıp bir sokak kan yolu sürer. Çünkü adam kaykaya tarafı manga yönüsü maşine kan bek köp deka tarafı katılma
0: aslı. Hmm, mak olur Ahmet ha.
1: Ayım gülün ki niyet gözlük ha? Ma yol, doğru yol mu ki ismi? Yinşalu daydı.
0: Yinşalu daydı. Ha. Aşo, koruldu ki. İnşallah.
1: Belli olduk.
0: İmşenşen rahmetçim o. İmşenşen o. Bek anlaydı.
1: Bek anlaydı. Uçur digene bekliyordu. Çüştü. Çüştü. Katınaş programımızdakım şunda canlık buyurdum.
0: Makul.
1: Tarışıvatımız da uçurayım.
3: Danılak köyüm. Hazır. Lıkta da maşına
0: Vay vay vay vay vay. Vay tosulupdu da.
1: Bugün yamgur bağımı da bir şey. Ay yamgur bakya örümcü dağcı mı? Ütkünçü yamgur bakya.
0: Avar ayını kaydı bir davet eyle mi?
1: Davet eyle mi? Ondan sonra örümcü yerinin kelgüsü 72 saatlik avar ayını yetküzü teyli. Dostlar bugün 2026'da 8. ayının 7. günü cüme. Bugün keçidin ayette kündüz 8. yıla kündüz gütçe azırak yamgur yağıdı. Temperatura 18'den 27 celsiye gradus gütçe. 8. yıla keçidin 9. yıla kündüz gütçe hava bulutluk. Temperatura 19'den 29 celsiye gradus gütçe. 9. yıla keçidin 10. yıla kündüz gütçe hava uçuk. Temperatura 19'den 32 celsiye gradus gütçe.
5: Sekizinci ayının yedinci günü baş güz mevsimi kırdı. Baş güz mevsimi küz pesli kırgelgedin direk bəməydi. Tomuzun ısıqları hazırçı yanmadı. İtizla altın rengi kırıp, ətrapqa meyvi çivilənin xuşiydi tarap, həm yer molosul təntənizgi təyarlandı. Pəsilinin özgürşigi maslaşıp, baldır uxlap, baldır qopun. Yeterlik uyku, küş kuvvet toplaşqı paydılıq. Yemek işmekte, acıq, aşqazan üçeyini qıdıqlaydığa yemekliklerini az istimal kılın. Gül samsak, ahmur, niloper yıldızı katarlıkla yiyinçeni kuvvetlep hüllük yetküzüşke maskeledu.
6: Bizge her günü her kaysi yolladın kütür verip, anlı uçularımızdan sepirge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
7: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularini biz bilan o'rtaqlashgan her bir anglovchilarimizga rahmat.
6: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
7: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.

0: radio dolqunları arqalıq hər vaqt, hər jayda bizgə sırdaş bolıb kelibatqanlarga köp rahmat.
1: Ha, qadirdik anlıqçılar, programımızı davamlaştırıp atımız hazır 20-24'te. Hem de Şincan'daki en isil tamını izleyip bağlayıtımızda sizlere iki aşkanla tavsiye yapalımız. Birisi ak mervayet, un, yağ, gürüç, açıq suların işletip, xeridalarının alkışı qeyrişip gelip atılan tamakları hakikaten okşaydıgan, muhiti tolu mu güzel olan mehmallarım aşkansı. Örümçüde bulup mu ma tiyanşan çöge içildi cuma. Fuli vengi basanla tapalı isla mehmallarım aşkansı.
2: İkinci birisi tavsiye kıldığınız mı şu sertem kırıran kalı güşü uygurganızı ya? Bulan mu maşulukı yemek tamaklarının türlerini köpeytipti. Dostlarımız berip tetip körüp gelişenlerini karşı almaz.
1: Hakikaten de yürüyüm yanlış şeydi. İnsanlar sertem kararından cay caylardaki dükkanlarına basanla buludu.
2: Örümçede yeni dükkanı anime geçildi. Nankhu tarap geçildi dostlar.
1: Çünkü bu 30 yıllık aşkana. 90, kilajlı 30 yıl buldu. 97 yıl aşkana aşkana emas mı?
2: Benim yüşüm bilten ki.
1: Doğru. Demin külgüsünü keltirip. Yeni birisi mavu Abdomobil klubu faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız yani küçük tavsiye kıldığımız Molligir'in Abdullah'ı. Biz Molligir'in Abdullah'ını kanda tariflayımız deken de namı kulaktan kulak etken pulunuzu ticaydıgan İsil Abdul. Bir kitim kuyup aksana bilirsinler. Cay caylar setiş oraları var. Eğer telefon numarına ihtiyacık basana 13-5-9-75-75 Molligir'in Abdullah'ı.
2: Ha, ondan sonra bu urulara rahmet etimiz. Hem şu kızgın körüp atkan doyun aldıdık, şepinxa aldıdık dostlarımızga. Ma şu vişin aldıdık dostlarımızga rahmet etimiz. Ha, kelgen uçurlardan yetkizeyli ma?
1: Şunda qılaylı.
2: Qaysarjan.
3: Qaysarda yolu süre ma, bu kuruluş yolundan ma, yaşlar yolundan maşine kırsan köpürek kehir tostaşıyor.
1: Daven canı böyle, canıptın şimalga mihmallarım aşkanısından aldıdım başlap tosulupdu, dedi şerali. Cuma rahmet.
2: Sayıyla canıp şimal ma, bu beşinci körüktün. Manganda yandaş mı yoldu maşallah bekliyor. İşte bak yolu karalganda dedi.
1: Valla ablikem.
3: Ayrım
1: paramızınla bir yerde söyleyeceğim ben bu işlerini. Bulam da ablikem beycan.
2: Vay yakşı bir işçimlik vardı. Şunu bir tavsiye kılaylı.
1: Şuna kılaylı kaderlik anla uçula. Şihu dençü işçimliği Şincan'ın inirge işçimliği. Şuna bu.
2: Şuna.
1: Toşkan zadeki ham materyal kılınga. Şuna mı?
2: Şuna.
1: Şeker miktarı tüven. Şuna
2: tüven.
1: Bedenki kuvvet tuluklamdı.
2: Tuluklaydı.
1: Onun da başka bir yüvenge almaştırıp setiriliş mukapatıgı erişiniz tutkan çıpırsa.
2: Hey 70%'den yukarı yeni bağımı otsunuz bağlı deyimiz.
1: Şihu dençü işçimliği Şincan dereceden taşkırı futbol birleş musabıkısı kanda kılıdı. Küş koşudu.
2: Küş koşudu.
1: Bugün de başlap 8. ayının 9. günü geçe. Yani ögün iş gün kaldı. 8. ayının 9. günü geçe DMC işçimliğinin doyu numarını koşulup galiba kılıdı da paras kılgan komandı söz kaldırsınız. Doğru paras kılgan hem de tunç yürek begeller. Çok ikrallık.
2: Televizör.
1: Ranglık televizörü erişalaydı. Şimdi 8. ayının 8. günü 6. komandısından Turpan komandısı 3. ayının talışıdı. Zadı kayısı komandı zadı 3. oldu. Onun da başka 8. ayının 9. günü halk kılgıç masabıkı. Golcü komandasından Kaşkay komandası oynaydı. Yani Golcü komandası futamdı ya ki Kaşkay komandası futamdı.
2: Şunu peraz kılıp yazdılar.
1: Peraz kılıp yazgallığa hem de tüncü yürek begeller çok ikrallık, renklik televizyonu erişalaydı. Weibo'da süratik mezmanı en aldı koysanız, perzinizdeki çimpiyon komandası söz kaldırırsanız, Çıngdoğu berip geliş ayırpılan beliti ve Cungu deriden taşkırı futbol barılaşma sabıksının kereş beltiğe erişiş fırsatınız var. Soğukatla tayarını buldu. Tezden katnışın. Eğer katlaşmasanız mı, eğirip çarçarışından aldığını alattım. Uzun yıllık seferdeki çıkandığına ait cüşkün abdama bile edilsem alattı ediyorsanız, dençü, şihu, dençü inir geçimliğini izdep, sorap, tipi bir kut iş.
2: Rasırız. Badiyen ben deyken dek, mandak dukallık kırsanla bak ya dostlar. Meyri meyi deyimiz, badiyen ben deyimiz. Onu deki mavo, maykaçlaş uğruladaki çoğuşurla bak o dukalları. Şuna kelerden tapkılı buldu deyken.
1: Şunda ona göre Abdullah Nuşur karşısak yeni avat yolu üçüncü doktor Khan yönlendi maşallah intihar köprü gavuşlar ne avat tutar rahmet.
2: Sayılı maşimal gamanga yönlendi Guanghui körük çıkış iğzi tosulup tügeşti dedi lauta.
1: Van yöçü şunda avcılar yollaptı ki akşam yumalak şehir yoldan Şanghay Çankara manga yönlendi toy ayılmış kalemizde Katarlış mene başka maşallahın normal yürüyüşü toskulda kal anda kamanla anda kamanla mez. Eğer katnas kaydısı kalaptı kambasa aşo 12.000 bari 120 bağı kaskadım. Şunun telefon kılıp yakı sürekli atıp desana boladı. Cuma anlamı usla.
2: Abdurrahim efendim.
4: Bir yıl getirdi tört hocide yolu kayarı. Beynin canavı yolu. Kıbi yolu kızdın. Zoyince yolu yolu kırıp bağlı yolları var.
2: Boldu rahmet.
1: Barlığım balam için deyin o.
4: Ya şimdi ya 1070'de aylarımız katsa yoldan maşaya attığımız kim kim
1: o? Ucu manandın varamçının uçurun tapkılı olmasa sizi kuşur belgeçler cuma. Hazır kayıt kileyelim ha. Азыр кайтып келемиз. Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут.

0: Hürtanı 9, 0991, 556, Hürtanı 9.
1: Şincan Yuhao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024 650 102 00125.
2: Birleşme haberleşi 10010 kızlık lünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus lünyası 10014. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Kaderlik anlıkçılar. Bir konca minit vaktimiz kaldı. Ondan sonra devam noktada dostlarımızdan uçurlarını yetkizeyle.
4: Yetkizeyle teyli ay. Ma uçurlardan paylaşıyorum. Allah'ını Abdurim Efendim'le uçurayım.
5: Tepilip kala.
3: Ondan sonra yürütkisek buluduk ya sanki taraf kendisi.
4: Ablakim.
6: Ya Mevlutya, onca edep, ben ayrı kılamından bir yönlü işte tırsızlam, sizi o desem, bu ergip çirkin ama ayrı kılamdan.
3: Yeee.
4: Ablakim, iş kılıp, bir gün siz doğrunuza hatta yavap aramanız yakışamaz, değil mi?
3: Siz ayrı plan köz dişmen, ayrı plan neydiyseniz mi okşaş vicdan kılıdık adamsız.
4: Sen nurunu kanalıyor değil mi?
7: Her biri de daha önce Cenab-ı Yollarımış, Zankı'nın aldı, Miran'ın aldı, Yeşen Sizan tarafından yönmüş. Maşin kürtü saçarken.
4: Baktı, yakışı yok da.
3: Kadirdik anlıkçılar hem de programımızı ahırlaşkanı bile, lakin bir kısım yol bilekleri tek iç yalgın yok. Çünkü anlıkçılarımızdaki yanıla, naiti bir kalılık, yakış keyfiyat bilen, temkillik bilen, yol yürüp menzanlığa bir hater yetip yeri ulusu anlığa çın kalmazdın tilek tas kıldırıp, bugünkü programımızı ahırlaştırmız.
4: Bir yerim sat vakit, bizi gəmira boğan, Tordaşlığa radyo aldıdık dostlar, hem ola köptün köp rahmet, uçur demeligen dostlar, sizlerim köptün köp rahmet, yollarınla ravan bulsun, bir hater bulsun.
3: Evet ki demelişler olan ki könüllük ahmiyet götüsüge çın kalbimizin tilek taşmıyoruz.
4: Nöbetçi muharrir, zeper memtemen.
3: Programı riyasetçileri Kunduz Aytordu bilen.
4: Mevlut İbrahim.
3: Hayır hoş.
4: Hayır hoş dostlar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 7. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Sanji Oblastının Tağlıq rayonu, Kumul şəhrinin şimalıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen caylarda qarı yamğur yağıdı. Tianşan Teğinin şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın qısmen rayonları da 35 Celsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlı qavarayı köyürlüdü. Bayınğulun Oblastı, Turpan şəhri, Kumul şəhri qatarlıq caylarının qısmen rayonu.

0: Yollarda yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusdan Turpan şehri, Qumul şehrinin qismen caylarda 45 Selsiya gradusdan aşırdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ət gündüz geçe azraq yağmur yağıp, hava bulutlanıp, keyin ötkinç yağmurğa aylınadı. Tövən temperatura 18 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 27 Selsiya gradus boludu.
0: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Abdınım Raylıq 10. növətlik partiya komitetinin 16. omumi yığını eçildi. Abdınım Raylıq partiya komiteti daimi komiteti yığınğı riyasetçilik kıldı. Çayın Şaucan söz kıldı. Omumi yığında Abdınım Raylıq 11. qitimlik partiya kurultiyini bu yıl 10. ayda eçiş karar kılındı.
0: 2026 yıllık milletler rayonadaki aylarda devlet ortak tır yazıqını öğreniş, kullanışını namayan kılış faaliyeti Aksu şehrede ötküzüldü.
1: Qumul şehri yeni materyal kəsbi strategiyelik burasını çın tutup, bütün küçü bilen ğarbi kısımdaki almaz kəsbi yeni egizlikini bərpa qıldı.
0: Qulca xalqara aeroporti arqılıq çeqiradın kirgen çıqqan yoluci 30 000 adam qitimliq çoğun ötkeldin bösüp ötüp, Şimali Şinjani qaribki etjivetişinin hayatı küçü umum yüzlik qozgatıldı.
1: Yünlən Turmuş Sarıyı Ürümçe Çeqira rayon mehmanxanası da yopuq içip ticaret başlap, Otur Asiya hem Rusiyani Yünlən gülleri bilen bivastı təmilləş gözlik qurdi.
0: Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi məmləkətlik simliq televiziya supsığı çıxırılıb, məmləkət boyunca 100 milyon simliq televiziya həm 45 milyon Jongu radio televiziya abunəçisi terminalını qapladı. Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Jongu Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Rayılıq 10-ci növətli komitetinin 16-ci omumi yığını bugün Ürümçədə açıldı. Umumi yığınğa Abdınım Raylıq Partiya Komiteti daimi komiteti riyasetçilik kıldı. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Çin Şaucan söz kıldı. Umumi yığında Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Raylıq 10. növətlik komiteti 16. umumi yığınının Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Raylıq 11. qetimliq partiya kurultiyini etiş toğrısıdaki qarari qarab çıkılıp maqullanıp, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Raylıq 11. qetimliq partiya kurultiyini bu yıl 10. ayda etiş karar kılındı. Çin Şaucan, Abdınım Raylıq 11. qetimliq partiya kurultiyini etişki münasibetlik işlerine izahat verdi. Yığında bunlar körsetildi. Abdınım Raylıq 11. qetimliq partiya kurultiyini etiş, Abdınım Rayonun siyasi turmuşidiki çoğun iş. O, Abdınım Rayondaki her millet kadırları ammasını ittifaklaştırıp ve yetekleb, işençini çıngıtıp, cesaret bile ilgirleb, Cumhur milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamani vilaşkan Şinjan kuruş için boşaşmayı köreş kılışta zor hem çonkur ehmiyet giyge. İkini tihleşinin el kılgış ehmiyetini çonkur özleştirip, ikini koğdaşını kat'i işkaşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çonkur öginip, ızcılaştırıp, partiyanın umumizlik rehberliki ve partiya merkezi komitetinin merkezlik vırtutaş rehberliki de çıntırıp ve onu küçeytip, yeni devirdeki partiya kuruluşu umumi talibi ve yeni devirdeki partiyanın teşkili luşenini ızcıllaştırıp, ameliyleştirip, kurultayının tayarlı hizmetlerini köngül koyup teşkillep, etraplık, inçke, yakşı işleş. Bu kıtımlı kurultayını yakşı tayarlı kılıp içip, baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukıdan faydalanıp, İdiyani, iradini, hareketini yanımı birlik keltirip, ebedi emirlik, münasibetlik, negizlik, ulluk, uzak mezgillik hizmetlerini puhta algı sürüp, Şinjan hizmetini yakşı işleşinin emeli neticesi arkalık partiyaga bolgan sadakatini emelde görüstüş. Bu qetimli kurultayını yakşı tayarlı kılıp içip, 15. 5 yıl mezgilideki nişan vazifelerini ameliyleştirişini pilallap ve onun türtkü bulup, Şinjan'ın bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zamani vilaştırışını asas cihetin emelge aşırışta el kılgış ilgirleşini kolgı keltirişige hakiki kapalet kılış. Bu qetimli kurultayını yakşı tayarlı kılıp içip, partiyanın umumizlik katlık idarı kılışını uzakçı boşaşmayı algı sürüp, sadık, پاک، مسئولیتچان،

0: қышық қылғылы әм борандын мұдапияланып, құмны тұрақлаштырып, тұпырақны яқшылығылы болады. Илгіре келімат, тейріқчілік техникісі чәкілімісі түппәйлі, дөлдіміздің жәнубуды өстірілдіған бұ өзгечі зыраатны Шинжанда өстіріш қиынғы түшкен. 2023 yılı Fujian'nın Şinjan'a yardım veriş, Longyan Şöbe Komandallık Ştabi, Lin Jianxi kollektifini təklif qilib, Qutubi'nin su, tuprak ve kelimat şaraitiga birleştirip, sortni Qutubi'nin əməli şaraitiga maslaştırıp, yaxşılab, etizda bir mü bir yetekçilik qilib ve texniki cihette tərbiyeləb, egiz zemburuq otini bu yerde oğuşluq üstirdi. Fujian ülkesinin Şinjan'a yardımge kelgen kader, Qutubi Nahiyelik Ormançılık ve Otlaq İdarsının Kəsbi Texnika İxtisaslıq Xadimi John Jin Shen mundaqdiri. Aval sınaq noktası da terip, keyin kölemlik umumlaştırdıq. Bütün zencirlik tərəqqi qıldırıp, Şinjan'ın şorluq, qumluq yerige maslaştırdıq. Qutubi nahiyesi bu yıl egiz zemburuq otudun 24 000 tonna hosil elişini mölçerligen bolup, hem boş kalgan yer baylıqını jallandırdı, hem dehqan çarvichilarının kırımını aşırış yolunu kengaytdı.
1: Stansımız xəbiri. 2026 yılı qalıptaşlıq longısı, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı axırqı basqışqı qədəm qoydı. Bütün memleketteki körürmelerge radyo, televiziye, ünsün yolu arkalık Şinjan futbolçılıkının hayati küçü ve kızgılıkını bivasta yes kıldırış için 8. ayının 1. gününden başlap, Jongo radyo, televiziye, memleket boyunca bir torda maslaştırıp tarqıtış mekanizmadan paydalanıp, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı bivasta tarqıtıldı. Hem de kayıt görüş mezmuni memleketlik radyo televiziye tordiki çok küçük ekranlarda mas kademde torgı çıkırıp, memleket boyunca 100 milyon simlik televiziye abonçisi terminali hem 45 milyon Jongo radyo televiziye APP abonçisini kapıldı. Bütün memleketke her kays ülke, abdunum rayon, bivast karaşlıq şehirlerinin simlik televiziyesi bir tutaş alda baş bette musabıqı məxsus tavsiye oranını təsis kılıp, abonçılarını, televizorunu eçipla bir konupkı bilen musabıqı meydanıgı bivast kırıp, musabıqının əməli əhvalını körüş imkaniyetigi yıqıldı. Memleket boyunca abonçılarına eşitilgen Jongo Radyo Televiziye APP'si, şehirler dereceden taşkırı birleşme musabıqısı məxsus rayonu da Şinjan dereceden taşkırı birleşme musabıqısının musabıqısının görünüşünü merkezlik toruğa çıkırıp, Şərq-Şimal dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı, Jiangsu dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı, Jiangxi dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı qatarlıq bütün memleketki nurgun jaydik şehirlerinin futbol birleşme musabıqları bilen birleştirip körsetti. Jongo Radyo Televiziyası Şinjan şirkti Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı məxsus rayonunun məsuli Jiang Xiaoming tonuşturup mındaqdidi. Öz cayımızın televiziye baş betinin en üstündeki yol başlaş stonuğa Şinjan dereceden taşkırı məxsus rayonini öz aldımızı köpeytip təsis kılıp, bütün memleket bilen yerlik koş məxsus rayon mas orlaştırmasını şekillendirdik. Məxsus rayonda musabıqı musabısı, musabıqlaşıdığan komandalar, musabıqı meydanı qatarlıq yadroluq uçurlar toluq elan kılınıp, Şallaş musabıqısı bütün meydan boyunca merkezlik süratki elinip kayıt koyuludu. Bütün memleket hem bütün Şinjan'daki abonçılar birdek halgan vakit göreleydi. Bu növetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının umumi musabıqı musabısı cemi 56 meydan bulup, muşabdının ahırda üçüncülükni talışış musabıqısı ve birinci, ikincülükni talışış əlqılğuş musabıqısının ibaret iki meydan musabıqı ötküzüldü. 8. ayının 8. günüdeki 3. 4. talışış musabıqısı da Turpan komandası bilen Altay komandası. 8. ayının 9. günüdeki 1. 2. talışış əlqılğuş musabıqısı da Qashqar komandası bilen İli komandası musabıqlaşıdı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət Təntərbiyə Baş İdarisi Şahmat Qart Tənhərkitini Başquruş Mərkəzi Jongo Xalqara Şahmat Cəmiyyəti baş bulub ötkizgən 2026-cı yıllıq 3-cü növətlik Bir Bəlbağ Bir Yol Xalqara Şahmat Aşkar Musabıqsı Şinjan Küçə Bekti Musabıqsı 8-ci ayının 6-cı günü başlandı. Bu qitimki musabqiga jami

Hoşuna sağlık dostlar dolan Ürümçi şehrindeki kelgüsü üçkülük avarayığı dikkat kılaylı. 8. ayın 7. günü keçeden 8. günü gündüz geçe azırak yağmur yağırdı. Temperatura 18 Celsius gradüsten 27 Celsius gradüsçe. 8. ayın 8. günü keçeden 9. günü gündüz geçe hava bulutlu buldu. Temperatura 19 Celsius gradüsten 29 Celsius gradüsçe. 8. ayın 9. günü keçeden 10. günü gündüz geçe hava uçuk buldu. Temperatura 19 Celsius gradüsten 32 Celsius gradüsçe buldu.

2026 yıllık Jungo kichik basketbol yürüyüşü faaliyetinin memleketlik umumi el kılgış müsabakası başlandı. 2026 yıllık Jungo kichik basketbol yürüyüşü faaliyetinin memleketlik umumi el kılgış müsabakasının başlanış mürasimi 8. ayın 6. günü Beijing şehri Yanqing rayonu Umumi Halk Beden Çeniktürüş Merkezi'nin yenik atletika meydanında ötküzüldü. Müsabakaya memleketin arkayış caylarından gelen 280 komanda, 2300'ye yakın tenerke çıkartmışıp, basketbol maharetini bağlı bir kişi bilen müsabaka icadi birleştirildi. Jungo Kiçik Basketbol Yürüyüşlük Faaliyetinin Memleketlik Umumi Alkılgış Müsabakası tuncu kıtım 2025 yılı ötküzülgeydi. Bu nöbetlik müsabakada 8 yaştın tüvelle grupsi, 10 yaştın tüven oğulla grupsi, 10 yaştın tüvelle arlaş grupsi, 12 yaştın tüven oğulla grupsi, 12 yaştın tüven kızla grupsinin ibaret 5 müsabaka grupsi tesis kılınan bulup, müsabaka 8. ayının 13. günü geçe devamlışıdı.

Dünya Tikta Topçular Kespi Birleşmesi Hıngbin Çempiyonluk Müsabakası da Çenşington Ayala Yek Oynaştırı'da 8 kişilik mayrı Katar'a girdi. 8. ayının 6. günü 2026 yıllık Dünya Tikta Topçular Kespi Birleşmesi Hıngbin Çempiyonluk Müsabakası devamlı kutkızıldı. Dördümüz komandasının şu günü müsabakaya katlaşkan 4 mahir 3 kitim yenip 1 kitim uturup koydu. Çenşington Ayala Yek Oynaştırı'da

da 8 kişilik mayra katarağı girdi. Şampan bilen Chen Yuanyu erle yek oynaştırının tunca aylama müsabakısı diyendi. Chen Yi ayalla yek oynaştırının 16 kişilik mayra müsabakısı da şalınıp getti. Erler yek oynaş müsabakasının tuncaylan müsabakası da şampan 8'ge karşı 11, 9'da 11, 9'ge karşı 11, 8'ge karşı 11 netice bilen Dünya Tiktak Topçular Kesbi Birleşmesi'nin Amerika Yürüyüşlük Müsabakası da ikincilikke erişken Rusya Mahiri Sudarenko'nu yendi. Chen Yuanyu okşaşla rolünü yakışı cari kıldırıp 5'ge karşı 11, 10'ge karşı 12, 2'ge karşı 11 netice bilen Fransiyalik Danlık Mahir Gavs'ın yendi.

Hürmetlik radyo anlayışlar, dekhtanla devamlı tentirbiye haberlerde basın. Dörtümüz 17 yaştın tüven Oğulla futbol komandası 1 minutta 2 top kırgızıp, unuşsuz şaraitini özgertip, birge karşı 2 netice bilen Leverkusen 17 yaştın tüven Oğulla futbol komandasını yandı. 8. ayının 6. günü 2026 yıllık Şanghay Kelgüsü'ndeki Çolpanlar Çempiyonluk Longsi futbol müsabakası, grupu müsabakasının 3. aylama müsabakası da dörtümüz 17 yaştın tüven Oğulla futbol komandası aval 1 top ketkizip koygan efalda. Kinki yeri meydan müsabakada 1 minutta uda 2 top kırgızıp, unutsuz şaraitini özgertip, birge karşı 2 netice bilen Leverkusen 17 yaştın tüven Oğulla futbol komandasını yenip, 3 meydan müsabakada toluk galibi kılış neticesi bilen grupu da 1. baldı. Aldın kış kaylama müsabakada dörtümüz komandası 2'ye karşı 3 netice bilen Arsenal 17 yaştın tüven Oğulla futbol komandasını. 0'ye karşı 1 netice bilen Bilbao 17 yaştın tüven Oğulla futbol komandasını yenip, müddetten 1 aylama müsabaka burun kinki baskışlık müsabakayı kriz salayetini mukamlaştırdı. Bu meydan müsabakada dörtümüz komandası komanda sep şeklini kent gölemde almıştırdı. Köplügen topçular tuncu bulup meydana çıkıp müsabakaya katlaşış pırsatı erişti. Kinki yarım meydanda zapas eza bulup meydana çıkan Çolsun Yuen dörtümüz komandasının galibi kılıçdaki halkılık topçu kaldı. O 1 minut içinde bir kitim pas verip bir top kırgızdı.

Bu yeni ideyedeki dilguluğunu taşlap Asya Tenerket Müsabıqısı'na bütün küçü bilen atlandı. Elcir Mingu ve Asya Tenerket Müsabıqısı'nın başlanışı'na yeni bir aydın köperek vakit kaldı. Azerbaycan'ı yığılıp meşgılı batkan Döltümüz Ayala komandısının tosak atlap yürüyüş mahiri bu yeni 8. ayın 6. günü monolarını bildirdi. Yeşimden çoğun işe ekşip salametlikimden esli kiliş iktidarının tüvenlişi ve yarılış meselesi müsabıkıya teyirli kiliş ceryanını kıyınlaştırıp etti. Lekin ben Asya Tenerket Müsabıkısı meydanı yani Asya Tenerket Müsabıkısı meydanına ideyedeki bu kıl dilguluğunu taşlaştık ruhi halet bilen kadem koyup bütün küçüm bilen özüm razı boğarak neticini kolu geldirmen. Ayala 100 metrga tosak atlap yürüyüştürdü. Bu yeni çempiyonluğunu saklap kele batkan Li Yuwei bilen birlikte Döltümüz komandasına vakaleten Asya Tenerket Müsabıkısı'na katnaşırdı. Aldın kışkı müsabıkı pəsildi bu yeni aldı bilen 2024 yılı 100 metrga tosak atlap yürüyüştü 13.74 sekundluk en yakşı neticesini yaratkaydı. 2025 yılının 5'i yana 8.1 sekundluk netice bilen Ayala 60 metrga tosak atlap yürüyüş müsabıkısının memleket rekordunu yarattı. Bunun seleştirganda onun bu yılki neticesi sel tüvelledi. Müsabıkaya katnışı sanımı körünerlik azaydı. 6. ayının ahırda Shandong'un Rizhou'da ötkizilgen memleketlik yenik atletika çempiyonluk müsabıkısı da o el kılgış müsabıkada 12 sekund 99 dakikalık en yakşı neticesini kolga keltirip çempiyonluğa erişti. Şunun olan bir vaqtda Döltümüz komandası mayırlarının bu müsabıqa pəsildi ki, bu türdü ki en yakşı neticesini yarattı. Asya Tenerket müsabıqısının burun o yana 8. ayının 13. günden

6 günü geçe Cöcan'ın Çiğcoğ'da ötküzdüldüğün memleketlik yenik atletika levet alışı müsabakası ki katınışıp, emeli müsabak arkalık özünün baskışlık tayarlık önümünü tekşirdi hem de onundan yetersizliklerini izleydi. Vuyani yana komandadan çekiniş özünün hazırkı baskışta oylanışkı tiyişlik mesele emeslikini bildirdi. O mandat dedi. Menin nişanım olimpik tenerket müsabakası da aldınkı 8 kişilik mayırlaşçı giriş. Men yana Asiya rekordunu bızıp taşlaşını oylayman. Hazır menin 60 metrga tosak atlap yugürüştürde memleketlik rekordum var. Emeliyette menin bu yılki nişanım 100 metrga tosak atlap yugürüştürünün 12 sekund 64 dakikalık memleket rekordudun bösü şasıl kılış. Menin tek emelge aşmağın nişanım ve arzuyum var. Meninçe tenerketçilik hayatım yana devam etidu.

Hoşunuz hürmetli kalmıştıslar. Hem de dekhtanla tüvendeki savatladı bosun. Kıyın hizmetini çüştün kiyinki kaldırman. Adem bedeninin fizyolojik ritmi çüştün burunki vakitinin beliş iktidarının altın mezgilikkelikini belgilegen. Kortizol seherde çok kıymet giydirdi. Bu çağdaki zihin ve icra kılış küçü en güçlük buldu. Çüştün kiyin beden temperaturası tüvenlep, melatonin acırılıp çıkışkı başlap, argınlık küçüydü. Şuna en yakışısı kıyın vazifini çüştün burun tükçiş gerek. Meselen laya yiziş, tedbir belgileş katarlıkla. Çüştün kiyin çoğumuna tüven kuvvet serpiyatı endisi gikirdi. Tekikatladı melum buluşça çüştün kiyin tez tedbir çıkargılı bulduken. Ama doğruluk derisi tüven bulduken. Çüştün kiyin poştu yollaması kaytırış, cedvel dolduruş, yığın içiş katarlı hizmetlege pekerek mas geldiken.

Kalpuk kurup tertaşlığında kanda kılış gerek. Aldı bilen yakşı adet itildiriş gerek. Meselen kalpukni yalmaslık. Kalpuk kuruganda muhafık miktarda levsliklaş melhem, yani melhemi sürkep kalpuk şıllık perdesini nemdeş. Adette sunun köpçiş, neşbüt, biçi katarlık hılp peyda kılıp yinçini kuvvetleş rolu ige yemeklerini köp yiyiş. Tamak tamponluğa dikkat kılış. Tamak tallımaslık. Terkibi de vitamin B2 mol boğan yemeklilerden yeni yeşil yıpırmaklık köktat, sebze, karaşlık, pırçak yasalmaları, süt, hayvanat çigiri katarlıklarını köperek istimal kılış gerek. Köktatlarının soğuçılığında dekançılık doğrularının kaldıkını yukat kılıp olamdı. Nurgun kişiler köktatlarının soğuçılaşını dekançılık doğrularının kaldıklarını yukatışının önüne

Kralğını şiltip boğandan keyin qapqıqını yipişqa hergiz aldırmaŋ. Nurgun aylar kralğını şamal ötüşmeydiğe yakki nispeten yemin etilgen boşluk oralaştırdı. Ama bundaq muhitning nemliki bir qadar yuqori boldu. Eğer kralğını şiltip boğandan keyin deral kralğının qapqıqını yip qoysa, kralğıdaki su parının tarqılıp ketişi täski toxtap, kralğı toŋ içide teximi yuqori derecede nem muhit şekillendi de, her xil bakteriya ve zemburuqla tez köpeydiğan jayğa aylandı. Bu immunitet küçük bir kadar tüven boğan kişilerin nispeten payısız. Bunu göz tutkanda kralğını şiltip bulupla kapkını yıpkışka aldırmasılık gerek. Bunun da mında kılışkı buldu. Üstü uçuk dolkunsuman çaklı kralğının ton içindeki suni aldı bilen kuruk desmal bilen sürtüş gerek. Yandın içildiğen aylama silindirlik kralğının eğizgi tutuşuduğun yemlaş çembergedeki suni sürtüş gerek. Andan kralğını 30 minut etrafında şamaldatıp, içki kısmının kurgaklığını saklap, kesellik bakteriyalarının köpeyişinin aldın iliş gerek.

0: Bağan dostlarımız bağ mı dostlar? Bağan dostlarımız bizge uçurlarını yollu bütünlaçı. Balırınla körepe hoşup getken doya kaçan. Müşke yıkını Şincan'da görüş digen mu?
1: Doğru.
0: Şundan mı acayip hoşallınarlık işte devlet gühürünü Şincan'da görüş.
1: Müşke yık boyun bilen Doruy'nin ki Şincan'daki tuncu tuğulgan gün abdilikini kütüb abdu.
0: Birden de bir yıl up gitip doya.
1: Örümçe şerlik sosu baktısı müşke yık sarıyı yıkında adetten taşkırı kızıp getdi. Çıngdoğdun ilip gelgen müşkiyik boyun bilen Doruy Şincan'da tuncu kitim toğılgan gün hepdilikini kütüv aldı.
0: 8. ayının 4. günü müşkiyik boyunun toğılgan günü. Bağcı onun için köngül koyup toğılgan gün ziyapıtı teyarladı. Zakas kılıngan ranlı koşumcu tort yemeklikke de bambu köpürmeki bezike asas kılınıp arlaşma muzlatılgan meyve, meyve kıyamları arlaştırılgan. Müşkiyik'nin yaşaş muhitiği taklit kılıngan oyuncuk ve bambu topla etrafka lık tizivitilgen idi.
1: Manda karsam ede siz okuğa mezmundan çıda ilgi tort yemeklik de tortlan yaptı de boyun.
0: Yişki buluduğun koşumçu yemeklik de yasaptı be onu alaydan.
1: Örümçü şerlik sosu baktısı müşk ek sarayının başlığı Can Hong Mey tanıştırıp mundaq dedi. Bu işki müşk ek bu yıl 2. ayda örümçüge makallaşkandan bu yan yerim yıl köngül koyup haber eliş neticesi de yeni muhitka toluq masalışıp getdi. Müşk ek Doruy'nin toğulgan günü 8. ayının 9. günü. Bunun bu münasebet bilen sosu baktısı devlet göhri Akafka müşkiyik için kanat yaydırgan toğulgan gün faaliyetini bir hafta devamlaşıdı. Her günü sarayı kırgan aldınkı 400 sayıcı müşkiyik boyun bilen Doruy'nin sürtüge düşürülgen alayda toğulgan gün tortuğa haksız eğizdi geliydi.
0: Ben de birden de bir yıl oldu mu deyip oylaptım. Ameliyette 6 ay etrafı da boptu.
1: Müşkiyik'nin
0: toğulgan günü
1: toğulgan boptu. Toğulgan vaxtı günü bu.
0: Demek kadarlık radyo anlıqıcı dostlar. Ürümcüge kegen dostlarımız çok kumsu üstü bağıtısıga barıdı.
1: Barıdı.
0: Biz mu burun küçük vaxtlarımızda atanımız ürümcüge əkese birin job muş kaçan su üstü bağıtısıga abra deyip nepsimiz takıldap. Muş atanımız kaçan planı şuyagi kıla deyip oylap gidiyorduk. Hem de elbette ürümçeke gelken atanımız aldı bilen özden bırak o işini tüketkendin kiyin andın bizini meksuz vakit çıkarıp oyun tatlamaz mı? Şu vakti şunda kütüp gidiyorduk da su üstü baktısı bir işini hazır mı? Cay cayladın kegen dostlarımız mesela Ameylon'dayımın su üstü baktısı Honsen.
1: Doğru.
0: Çok kum vardık ya hayvanatla baktısı. Su üstü baktısı badanlar mı dostlar?
1: Durun.
0: Müşkeyi sarıyı kırıp bağıyan bilen Doruy'ni ködünler mi? Bağın dostlarımız bolsa özenlana hissiyatını ortaklaş baksanlar buldu cümü.
1: Burun su üstü baktısı et apırmadız öydükle kece hiç uğrayamaydım. Etim de su üstü baktısı bardağın buldum dep digen kece hiç uşkum kemmeye gözemge. Et et digen kuppalattım dana. Mağaylı bakçını açtı mağaylı dep başı. Şunun okşaş bana yeni iş gün bakıya cümü hede 8. ayından 9. günü gece hep berildiken bu paliyet. Et ögülledim da ballan ilip berip gelsiniz boğdayak.
0: Ballam radyo anlavadı da kıçan ha. Atananlar danlar cuma su üstü bağıtısı kapırıp oyuntıp gelinle biz ne edip?
1: Müşkiyik boğuyen bile doğruyun körme edip.
0: Atananlar apırıp oldu mu ki? Hazır atananlar ballanın mı şu menevi cahattı ki
1: ha?
0: Şıkılıp turmuşunu beyi çıkıp alayda ehmiyet birimiz go. Çok kum hesaplap durup iyi. Ne çıkın bop gitip de ballamını oynatma kalemen darakıya kapıraydı. Meyli pen teknik sarayları bulsun mesela. Ma ilim pencereti ki bilinç dairesini kengaytışken muzila bulsun, manuşundak bağıtçıla bulsun. Her hıl muşu ballağa maskildiğen sorulağa apırış arkalık ballarımızın bilinç dairesini tekimi kengaytışını halayımız tekimi köpünü köygen aşında terbileşini hem de hem atana bek muhim oylaydı hazır. Bulsa dostlarımız berip muşu bavyen bilen Doruy'nin sürtü çürülgen alaydı toğulgan gün tortuğa haksız iğiz digiş imkaniyeti bak ya bana.
1: Doğru.
0: Ballarını hoşalıkıp kilanla atanla mı? Belkim Nurgunca'yla kapırıp oyuntup boğan buluşunla mümkün. Ma o tabiyet bile uçuruşudu. Su üstü bağıtısının muhitimi pek güzel.
1: Doğru.
0: Bek hoşup gittim ben su üstü bağıtısına basam. Onun üstü ki ma bir neçe yılda tekimi bir hıl işçinin ki her hıl bizden celip kıldığan noktaları köpeytilip du.
1: Doğru.
0: Küçük hayvanatla bağıtısını tatip. Onun üstü de mu? Bekçik ilmintlak etip du.
1: Şkik bülübet demez mi bakçın çen yüen, ho yüen de bazır. Şu kayısı tallığız kese, şu istimalçılar şunu tallab, aldı bakçık basın buldu, mesela aldı bakçıda külba, akı bakçık basın buldu, akı bakçı sizgende hayvanatla baktısı ba, onun ki nurgun oyuncukla ba, digendek.
0: Biz burun küçük vaxtlarımızda yaşar. Mesela hazır ballarını diye hepte bir neçik etim atanla her kıl aşında abayatın biz diye

0: Oylab algı ilgirilgende, İgizlikteki bu güzel köl tuyuqsız kişinin köz aldığında namayan buldu. 8. ayda Pamir İgizlikinin havası muqum. Körüş derecesi intayın yaxşı. Uda yamğur yağdığan hava tutuq günler yok diyerlik. Karlıq tağlar yarqın ve haybetlik. Pamir İgizlikinin mənzirlerini daka kıladığan en yaxşı məzgil hesablandı.
1: Qara köl, qara rəngli köl degen mənada bolub, köl suyu acayip bir özgürüş iqtidarı ige. Səhərdə şamal çıxmağan çağda köl yüzü əynəkdək təkşi bolub, 7546 metr igizlikdiki muzdaq çoxusunun şolisi toluq əks etib durdu. Abba qar bilan qaplanğan tağ gəvdisi, köp-kök köl suyu bilan yoğurulub, bir gəvdigə aylınıb, şolisi yagi özülükini pərq ətkilib olmaydı. Quyosh nurining tushishining yetkilishiga agishib, kul suyining rangi yap-yashil, qar ko'k, qar rang orasida uzluksiz o'zgarib, bir kun ichida ko'p xil ranglarni namoyon qiladi. Yiroqdagi Gungur cho'qqisi, Gungur 9 bal cho'qqisi yondishib joylashgan. Uch qarliqdagi qar ko'lni o'rab, kishini hayron qoldiradigan kuchga ega egizlik manzarasini hosil qilgan.
0: Bu yer dengiz yuzidan 3600 metr egiz bo'lib, havosi ochiq. Ko'rish doirasi keng. Köl boydaki kötürme yolda manganda, kişinin köz aldıda tutaş ketken karlıqta o çöpleri buluq subaş aylıqı namayan buldu. Koy kalılar sazlıq üstüde yaylaydı. Kegiz öyler yaylaqı yıldızdak çeçilip caylaşkan. Nurgun sayıcı Keşkurundaki şapaqının tağlarını altın rengi boyuşunu kütüdü. Keşki şapaq muz tağ çoğısıga kipa şalatı çeçilip, ap-ak karlıq çoğuğa közünü qamaştırduğun altın rengi yaltıldı. Bu manzara heybetlik ve güzel. Lekin köpçilikke şunu eskertimiz ki, Pamir İgizlikige beriş için çigra mudapya yolu xedini aldın biciriş gerek. İgizlikte temperatura perk çoğun. 8. aydımı kilin çapan tayarlap, aptaptın saklanış hizmetini yakşı işleş gerek.
1: Çarvıçılanın kigiz öylerge kirip, içlik etken çay, kolda yıkılgan sütnanlarını tedip, İgizlikte evlat mı evlat tarqılıp gelgen hikayelerini anlasınız buludu. Köl sahildeki yaylaqlarını at minip seyli kılıp, heyvetli karlıq dağlağı yıkın arlıqtı nazar silip, egizliknin özgeci bipayan ve cimcetliğini hes kılsanız boludu. Şimali Şincan'daki alkışlıq yaylaq mənzara yollarığı uxşumaydıgı ne? Pamir'de cimcet ve uzak mezgillik salahbet ba. Köl boydu turganda kişi kalbi ihtiyarsız tinişinip kalıdı.
0: 8. ayda garipki karap meni Pamir egizlikigi berip, Qariköl kölde daka kılın. Muz tağlarının atısı muz tağ çoğısıgı nazar silin. Karlıq tağ, güzel köller arsıda Cənubi Şincan'ın özgeci bipayan romantikliğini iskılın. Bu qetimki egizlik səpri Şincan sayet səpriğinizdeki en unutulğısız əslimige aylanğısı.
1: Ma məzmunu oqıb edib, qaysı günü bizden bir dostla məxsus oynağılı beribdi. Şu məzmunda sözlengen barlıq caylağı beribdi da, hakikaten pek güzelgen bizge. Ma shipping tonqua əvət tutgen qarsaq acayip güzel bu mənzirə. Andan mağa ən çıraylıq görüngeni dəlmuşu muzdaqlarının atısı dəb atalgan muzdaq. Çok sıkıya karan.
2: Mustağ çok
1: sıkıya. Yani mesela aşk köründüğün bir yerde, shipping tonu akıtken de, çokum kilinle, özgü has bir güzellikle bakıyormuş, kaç kağıt sayıdıkken dostlar, çokum bir kilişge, erziydikken, bir katım köymüsek bulmaydıkken de başta, hem de biz gibi vasıtı köysetken mi buldu, şunda çıraylık manzaralarını tatıp evetken mi buldu, hakikaten pek güzellikle dostlar. Hem de bazı da til bilen təsirləş, təs, tabiatın güzelliği şunda mı?
2: Öz gözümle, öz gözüyle köyümü geçer.
1: Öz gözümüz bilen körüp, yes kılıç diyen til bilen təsirləşdim mi? Bək bir, bizden hayacanğı salıdığan aşındak bir nəx meydan o. Bosa, pürsətlər bosa dostlar berib oynab gəsənlər buludu. Andın, salamətlik əhvalı oxşumaydı o ədəm digənlə, bərdaşlıq ilişkdə darı, ama iqizlik.
2: Qoyan fəyin.
1: Nemisi bu qaldıkən çöl, bəzi iqizlikki çıxanda bir yaram bulduğan. Küçük mü daha oksigen bakken?
2: Doğru.
1: Aşını evapdı bizden dostlar. Üç çeyle verip diken, ikisi de işkanda alamet görülmepti, birisi de azıraq görülüp diken, hani sümür vapdı da. Şunu eğer berişini planlavatkan dostlar bulsa, çoğum ötüş xeti bicirip şunda mı, yol xetini bicirip ötüdükken mi, dikkat kıldığı anışlar yeni birisi. Aşı bir küçük oksigen Şuyağa çıkanda ev aldık ya, çokum şuyağdaki dükkanlardı mı ba? Çokum ev ilişkine herkes unutmanla dostlar.
2: Rasalat adam digendek, əpçil oksigen ba. Yani bir enşeyen şu yanıçı deyimiz muştak, ağızı
1: pıklı çoğu.
2: Dorhan set satıda. Aç pislik ilimiz şuna olan, aga oyen fayin yok yuydu da.

Hürmetli radyo dinleyicileri, keşke Allah hayırlık olsun. Hayırlı akşam programımız hazırlaştırılgan yakınlık taşkıylarımızı yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben programı reis etsi, Ürke Sultan.

Hürmetli Karadiyan Uluslu Abigenki programımızın Arzgül Xandan Orlıqan Dutarım namlıq naqşıdan başlayımız. Qene huzurlanğaysızlar dostlar. Merhamet.

0: Dostlarının uçurlardan Ağat Canba.
1: Hürmet şoför dostlar, herif başkalarının ulaya karımına götürüm görürse, canlı körü çevikçilik, yolun karıştırılışı asfaltı etrafı.

0: Ve ben şunda mumlu yaşımızı müziklerine emralıkta bir tümmeli sancıdın. Ben hoş görüp yapıldım.
1: Buldu Rahmet Uçurumuzga. Numin Baba anlayışımızın ki avazlık uçuru yakışı mı?
0: Örkestem inim. Yakışınız mı?
1: Yakışı, özünüz yakışı mı aga?
0: Seyirlik olsun.
1: Rahmet, birgü olsun.
0: Karşıyalım ne siz mi?
1: Siz de mi kızgın karşıyalımız?
0: Yeri çarçıkalarımız ne? Çünkü monluk masalıyla azıcıkımızı çıkarırsınız ha? Cepa atarsınız.
1: Köptün köp rahmet programlarına. Aval kadehli yaktırıp anlayışınızda. Çünkü onumuzda nimet kılımız köp rahmet. İkbal apay sizde mi kızın karşılığımızı uçuranızı görüşünde hoş bulduk. Güldürünüzü köptün köp rahmet. Kadınlık anlayışlar lirik monluk şok güllerimiz devamlı kozarınla da buldu. Hem de olan orulgan uluk ana namlık Mongolcu nakşını birlikte anlayımız. Kendi merhamet dostlar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, MD Bahtiyar izi zorlaşıdaki Yamğurluq keçe namlıq naqşidin hazırlanğaysılar. Merhamet. Merhamet.

0: Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak. Kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. Sekizinçenin yettinç günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz yani liçev mevsimi küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki liheti başlamıştın. Çoğu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek verildi. Başgöz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ıslık teki yanmakan bozumu küz hedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp küş toplap küz pesildeki mol osolunu kütmekte. Tağlık rayonlarda hava özgürüşçen bolur. Yukarı ekinde yağmur yağsa, tövən ekinde netçi minuttalı kelkün kelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman orunlardaki köyrük süngüçü katarlık çaylanan mənzirsi adette çıraylık bozumu, lekin yağmurluk küllerde ayatkı xalp ip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün keli signalı tarqıtılgan aman hergiz işgilenme. Çokum, vaxtı da çekinir. Bu vaxta tez süratte egiz rayonlarla yötkülüş lazım. Ners kereklerine tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir rayonlarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatke hürmet kılgandılar. Andın aman isen öyge kaytkılı bulundu.
1: Tosariki okşarlığa karayımız. Rashida apayının kavazlı okşarlığa yakışı mı?
2: Bu
1: yüzden
2: bu yüzden programımız için. Bir Altay'ın çayam tok, ma bir saat oldu. Ma taksiler aldı. Çekin oğuma çıkamay. Yaman saklar git barımız taksiyeti yoldaşına. Yüzün la yeni polistan sonra çekin lan ümit kılmem. Yaman kişiket tok.
1: Buldu bulduğumuş Ürümçü Uğuzalı'a taksi şoparları basana bakı. Yolucular biraz köpken şöyge daro verip yolucuların vakti de barılgan caylar kapırıp kalan basak köptün köpü rahmet. Nur Ustam'ın iki yazmışlarını tapşırıp aldık. Yol haberi vereyi davan şimali yollarımı koşuyorlar işte. Abdumun bulasal köp azraf tosluk kılı şefalları barıp şuralarını yol yaptı. Şuralarınızı rahmet. Hürmetli Karadeniz Yanılışlar programı ahırda Ayşegül Mehmet Durluğan Şah Şah Canlar namlık nakşinin o zaman olasını şükürlen bugünkü hayırlı akşam programımızda ahırlaştırımız. Merhamet.

Dinjan Radio Televiziya Stansının yeni taral qayrıbısı Sılıvşı Tinecir Bağın sana buldu. Program reyasetçisi Örge Sultan Nöyacım Harır. Zafer Mentümen. Xayr xoş, dostlar.

Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqınınga Birgiz Siyatr Töt Qatna Sanat Radiosidan anlatılatqan sizge rahmet etkin ba programmisi. Onata dostlarımız ektanla damlı kişi kalbini illetidigan hikayeler bolsun. Koşun yönün güllük planı ahallarının turmuşini tekmü güzel kıldı. 8. ayının 4. günü seherde Meydun rayonu Dongri Şimali yolu mahallesindeki bir binanın doğmuşida Üppide içilip ketken ətir güllərinin bərgide şəbnəmlə yaltıraydı. Taş orunduqda yerim istakan çay tıraddı. Yandaki sahibən astıda bir nəcce yaşanğan kişi yelpügüşte yelpüngeş paran şivatatdı. Bu yerinin ilgirki mənzirsi uç çöplə qalaymıqqan üsüp əxlətlə dölünüp ketken başqıcı bir mənziriydi. Yazda paşla qalaymıqqan uçup yürüşetdi. Bu yerdən Ahallarımı ayınlıp ötetti. Mahallinin bolun pışkaklarda bundak boş yala köp bulup uzundun buyan hiç kim başkurmağışka köpçelikten kalbirki tügün bulup kalgan idi. Buruluş noktası mahallinin bolun pışkaklarını yığılıp amma ortak kuruşlarını yolga koygan dinkin payda buldu. Ken gülemde çekip, ken gülemde kuruluş kılmay ahallile özü kol silip işleşke. Hoşunla özara yardım berişke seferver kılındı. Mahalle ailelerge kirip ziyaret kılış, ahalle kengeş yığını etiş arqılıq kent dairde pikir elip, nait tezla kızgın avaz koşuşkı erişti. Bunu anlığan ahale koşun yü ultralmay kaldı. O üydeki bekarı gül tashtiki, dekancılık üskünlerini elip çıkıp, özü kol silip gül tikip, ot ot aşka başıldı. Men mu aslında gül bekişini yaxşı görettim. Kol silip işlep, kakas yerini güllükke aylandırıp, özüm mu muhabbaqiyat tuyğusuğa eriştim. Şundaqla, avı ısık günlerde kün nurdun daldılındıgın, hoşunla oldırdıgın jay bozgen dep oyludum, dedi Koşun Yü. Koşun Yü'nün kol silişi bilen köpçelikinin hemisi kakas ısıkını özgertişke katnaştı. Nait tezla girelişip ketken gül mənzirsi. Köpçelik aram alıdığan küçük taş orunduk. Yeşil ösümlükle uğrap durduğun çay. Nepis, mikro mənzırı boyumlarının hemisi toluq boldı. Bula kəsbi ilah yelenmegen. Hemisi, pakat Koşun Yönün köp yıllık gülbeqiş təcrübisi ve bir cüp kolu bile.

Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak. Kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. Sekizinci anın yettinci günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz yani liçeu mevsimi küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki li heti başlamıştın. Çeu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek verildi. Baş küz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ısık teki yanmağın bozumu küz hedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkur yıldız tatıp, küş toplap, küz pesildeki mol osolunu kütmekte.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarına yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tekimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yedide tüt Katnaş Sen'et Radyosu.

Hürmetlik radio oğluğuçılar, anlatkınınla 174 katına sanat radiosundan anıtılvatkan sizge rahmet etkin bağ programısı. Hürmetlik radio oğluğuçılar, programımızdan devamı da dektona devamlıq kişi kalbini illetidigan hikayeleri bolsın. Deryağı düşüp ketken sayahatçilerini kutkuz olgan çikki çarvici taqdırlandı. Adalet yolu da pidakarlıq körsitiş royini zor küş bilen əvç aldırış üçün Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Davancın rayonluq şöbi idarisinin Sayvopu Koçu Başqarmısı Saqçıqanısı 8. ayının 5. günü Davancın rayonluq Hayri Saxavət Baş Cəmiyyəti bilen birləşib təvəlikdiki çarvici Çatıq Dalel Erdos Qasiyyətinin öyüki berib onlarga adalet yolu da pidakarlıq körsitiş şərəb qovaq namisi Al soraş poli ve turmuş maddi eşyalarını yetkizip bədi. Bu al soraşının arqısı da 20 ay burunki bir qitimliq xatarlik qutquzuş hərkiti ba. 7. ayının 21. günü Sayvopu təvəlikirki 3 taq rayonuda tuyuqsız 2 sayahatçı suğu çüşüp getib, şiddetlik eqivatqan su eqinida bir aylan toqtumay qutquzunla dəb baqırgan. Moşındaq ciddi paytda Yakın atraptiki çarvici Çatıq Dalel bilen Erdos Qasiyyət avasını anlap yugürüp geldi. İşkeylen kılçı işkilenmestin çapınını selip soğu sehirdi. Su ikini şiddetlik. Yakın asti taş, teylgak bulup, ola suda her bir kulaş taşlığında derya suyunun gayet zor serbestliği takabül tırışkı doğru giletti. Ola xatarga yoluqqan sayahatçilarga bütün küçü bilen yıkınlaşıp, ahırda iki sayahatçını bir xatar kutkuzup, kırgakı elip çıktı. Kutkuzuş ceryanı da, ikisi köp qitim derya suyunun serbisi de, iki kırgaktaki parçburat nerslerge sokulup, belki putunun köp yeri sürülüp yarlandı. İkiyle sayahatçılarını kutkuz olgan denkin, 120 kutkuzuş xadımları onlarını doktorxanığa elip berip, yarısını bir tırap kıldı. Andın, ola öyge qaytıp getdi ve bu işini hiç kimge təşəbbüskarlıq bilen tılgı almadı. Sayvopu Koçu Başqarmısı Saqçıxanısının başlığı Jujing, Davancın rayonluq Xayri Saxavət Baş Cəmiyyəti Partiya Yacikisinin şujisi Yang Xiaoping hayacanlan qanalda mundaq dedi. Sile başqıla ən xatarlıq paytı qalğında kılç işkilenmey kökrek yerip oturğı çıxıp sile. Manı bunu haqiqi oddi qahraman Bütün cemiyatının ülgüsü deyimiz. Bundaq maqtaş aldı da, bu iki çarvici sel hıcıl boldi. Çatıq Dalel səmimilik bilen külüp. Aynı çağda başqa işini oylamadıq. Pekat, aval Adem'ni kutkızıp çıkışınla oyladıq. Bu toğumu kabiliyet, kimli bolsın, şuna kıladdi, dedi. Erdos Qasiyyət mu arqa-arqadan peşini çayqap durup, Adem'ni kutkısı asaqlı boldi. Keyin yana şunda kışkı yoluqsam, yanala sekrep düşüp Adem kutkızı men, dedi. Kimli bolsın şunda kıladdi degen bu bir cümle söz, başkın nurgun keptin üstün turdu.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu'nun sizge rahmet etkin bir programı boyunca anlayış verdik, yaktırıp anlığınla rahmet. Ben Riyasetçi Daniel Mahmut, növetçi muharir Malik Hasan.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikali günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemrah. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir kun, yeni bir boshlanish. Güzel bir kun sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrli sahar programmasi.
1: Xayrli sahar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvenlik mazmunlarını oranlaştırdık. Amal turmuş bilimleri sayfamızda yotkan aptap kısılış vakti bek uzun bulup gitmesi gerek. Piyade minip sayılı kılığında süratini tallaşka dikkat kılıp, çeni kışının bedenki ziyan ilip gelişedin ihtiyat kılış gerek katarlık mazmunları sözlep yerimiz. Programımızın sağlamlık saatleri sayısı da yazdaki dem sıkılışının köpüncüsü normal ahval, bek ensirip geçiş acizsiz. Tok kursakka kitip ise Adem'nin rastlığında samir tüyüde doğu katarlık mazmunlarda savatlarını anlayısla. Kıynem sırasla, amda dekidanla programımızın tepsili mazmunları da bolsun.
1: Seherdeki tan kuyaşı bilen tan uygunu. Vücudunuzun küş kuvvetki tulduruk, kötüren güruh bilen yeni bir künge yüzlenin.

Hürmetlik radio oğluğucular, əmdə deyikdanla turmuş bilimlere sahibimizgi oranlaştırılgan məzmunları bulsun. Yotqanla aptap kısiliş vaxtı pek uzun bulup getmesine gerek. Yotqanla aptap kısalganda onun paxtisi köpüp, ısıqlıq saxlaş önümü eşiple kalmay, yana yotqandaki salca ve mikroplarını öldürüp, sisk bırakını yokatqılı buludu. Nurgun kişiler havanın yaxşı paxtıdan paydınlıp, yotqanını külləb aptap kısalıdı. Lekin, bu xil usul ancı muvabıq emez. Çünkü səhər və qaranğı düşkən vaxtıda havanın nəmliki aşırı. Bu vaxtda yotqanını aptap kısalganda kanı yoxdub, mikrop öldürüb, sisk bıraqını yokat qılıb olmayla kalmasından, yana yotqanğa nəm havasını ölüb, yotqanını bir gün apkat kısalganın paydası bolmaydı. Onun başqa, yotqanını kuyaş nurda kısqı vaxt aptap kısalsa, paxtisi köpüdü. Ama uzun vaxt aptap kısalganda, yotqan paxtisiriki talala üzülüp getib, yotqanın ısıqlıq saxlaş ixtidarı tövənləb getidi.

Hürmetlik radio oğulguçılar, anlatkınınla 174 katnan sanat radiosudun bivasit anlatılatkan 174'ten hayırlik seher programısı. Andiriktanla sağlamlık saatleri sayıpımızki oranlaştırılgan mesmular bolsun. Yazdaki temiz kılıçının köpensi normal ahval. Pek ensirap getiş, acizsiz. Bazı kişiler her yili yaz gelgende nefes alalmay kalıdı. Binağı çıkkanda ya ki her kılgında asanla hasırap getirdi. Bu yürek öpki meselesi olmasın, belki kilimat sebebiden buluşu mümkün. Yukarı temperatura, yukarı nemlik şaraitide havadaki oksigen miktarı azayıp, nefesini sistemisi ve nefes ayını sistemisinin yükü eğirleşip, adam bedeninin ıslık tarqtış iktidarı acizlap, nefes alınmasıdak oksigen kemlik duygusu payda buludu. Onunla başka köpsandaki modela ıslıktan kengiyip, soğuktan tarıydı. Havamı bunun sırtı demez. Yaz pesilde havanın sıçlığı azlaydı. Hava besimi başka pesillerge karganda tüverek buludu. Oksigen miktarı azaydı. Onun üstüge yukarı temperatura, yukarı nemlik adamge huddu ordaqı okşaş təsir berdi. Hava besimi tüven bolsa huddi iyigizlikte turgandek bulup tabi halda adamge anca rahat duygu bermeydi. Tok kursakka qitik isse adamla rastlanla samir deydi. Bazı kişiler kursak toygan dinkin, yani bir piyalı qitik içini yaxşı gördü. Bunu hazım kılışkı yardan berdi odap karaydı. Ameliyette köpçülüknün toyup ketken dinkin qitik içi tavsiye kılınmaydı. Çünkü qitik asıldınla adamga küşlik toyuş duygusu berdiğin yemeklik bulup, toygan dinkin yani qitik isse toyuş duygusunu eğirlaştırıydı. Hazım kılışka paydasız. Onun üstüge qitiqning özüdimi belgilik ısıqlıq miqdarı bar bulup, adam toygan dinkin qitiq içish ısıqni artıqça qabul qılganğa baraver. Toygan dinkin yana qitiq içish adetini uzun mezgil davomlaştırsa, belkim semirip ketişini keltirip çıqırışı

Uzun oldurduğunlığa tığındaki hareket arkalık vena tomurunun əgir bögeri kengişinin aldığını iliş tavsiye kılınıdı. Uzun örtürüş ve uzun oldurıştın saklanıştın başka tığındaki bu adli hareket arkalık pakalçak muskullarını kıskartıp puttiki kanının kaydışını ilgir sürüp vena tomurunun əgir bögeri kengişinin aldığını ağlı buludu. Yani orunduqda oldurganda bir putni götürüp yer yüzü bilen paralel kılımız. Putnun tapını tövenge besip, putnun uçunu tüzlep, 5 sekund toxtatımız. Ondan putnun uçunu əsligi geldirip, tapını tiklep, 5 sekund törümüz. Şuna kılıp, putnun uçunu 10

0: programımızı yaqtırıp anlayıp toqış kapsız qarşalımız. Onun başqa səhər bulbuladımız mı? Ətdəgəndə özününki çıraylıq güzəl tələklərini əvət edib doğuşud. Güzəl tələklər sizgimi həm yar bolsın. Ayşemgül ədimiz mi? Programımızı yaqtırıp anlayıp toqış kapsız qarşalımız. Səvi siz muqış kapsız qarşalımız ətdəyənikiniz xeylik bolsın. Onun başqa Məryəm xanım mı? Programımızı yaqtırıp anlayıp toqış kapsız. Vətən minin ailəm programısını naşı təyirliğəş anlayıp bu programının oğuşluq ilib berilişiğe tilək taşmayan digən uçurunu yollub rəhmət edə. Ətdəyəndən başlanğa işləriniz oğuşluq bolsın. Yəni qaraydıqan bolsaq anlayıcılarımızın Bilal. Səhərdə yolğa çıxdım. Bir günlük səpirimini başlayıb ettim. Cəpa çəkdiniz riyasətçi digən uçurunu yollub da. Köpdün köp rəhmət Bilal bəgən uçurunuzğa. Dostlarımız yani kayalada durup programımızda anlatsın. Ettiğinde kandak naşlıklarını teyarlılığa. Vatan minin ailem programımızda oranlaştırılığa mezmunlarını anlayış dostlarımızdan bizimle birlikte ortaklaşışını kızın karşılığımız. Ali Can isimlik anlayıcımız mı? Daniyar'a hava şundak yakışı, şunçilik yaktırıp anlatmayan programını Veytay Cenobi yolu Ravan Dabdi Rahmet Ali Can yollarınız dağımlık Ravan bulsun. Nur Mehmet Obul isimlik anlıqcımız hayırlı sər, hoş gəpsiz.
1: 174 riyasetçiler şoktan imtihan güzel bolsun.
0: Rahmet birgi olsun.
1: Mən sonra anlamışım. Hatta yukarı imtihan yaktırıp anlayınan.
0: Rahmet.
1: Bu yılın şu sektörlerin 20 sınıfı mağdayı olanlar var. Bu çok doğru 50 yıl konulu. 50 yıl 600 yıl türlü anlattığı vardı mı?
0: Rahmet.
1: Ben de reyli oldum. 5 tane reyli oldu. Her bir kapaklığı cazal öyle diyendik. Rahmet kapat hatımla.
0: Rahmet Nur Mehmet efendim. Isçıl bizni kollab kaginansın. Hoş bulduk. Bunun denkinki işleriniz oğuşluk olsun. Yani tamamlık bizimki programlarımızı yaktırıp anlayısız. Demek seherde bizimki programımızı anlatan dostlarımız hakikaten köpken. Anlayıcılarımızla hoşal keyfiyatlarının yarıp oluşunu ümit kılımız. Ondan da hem de deyikdanla bugünkü Vatan Minin Ailem programımızın tapsiri mesmanları da bulsun.
2: Әнді дектіңлады болудығыны «Вәтән менің айлам» программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
3: Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.

Hürmetli radio dinleyiciler, vatan menin ailem programımızni davomlashtiryapmiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan uchirlarni qarab qo'yaylik. Anlıqçılarımızın turdam isimlik anlıqçımız hoş gelmişsiniz, karşı alımız. Riyasetçiler teştikmü anlaşını başlayıp gettim. Qumulda hava tutuq, rahmet tepti. Qumulninki hava rayıqa qarsa, hakikaten Qumulda hava tutuq dostla. 24 Celsius gradosdan 39 Celsius gradus qıcı bolurken, 3 bal şamal çıkırken. Qumuldaki dostlarımız, xushal keyfiyatla, her vaqt sizlerge yar bolsun. Səhər bol-bol əhərimiz mə proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı. Onunun başqa Qaysar Ayal isimlik anlıqçımız mə proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı. Rəhmət.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davomlashtiryapmiz. Hamda yurtimizdagi yangiliklar sayfamiz tekdonlar bo'ldi. Bugun bu sayfamizda anjirning 72 o'zgarishi to'g'risida so'zlab beramiz. Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastining Och shahri anjir bilan tanliq. Jungo anjir makoni deb nom olgan. 2023 yılı Ot şehri Sorger çakırıp Mablaq Kırgızı şarkılıq Şinjan Haydı Ökün Yezikilik Pantechnik Çeklik Mesuliyet Şirketini makallaştırıp Ot şehri Üstün Ot Şpazırı Taqut Kendirik'i Qaqas Çöllük'te Terikçilik, Pişiklaş, Sayahacilik bir gavdi kılıngan Ot şehri Anjir Üşkesip Yoğurulgan Pantechnik'i Yenlik Yartış Bağıtısını Hemkarlaşıp kurdi. Dastlabki ko'lamlashgan ot shahri anjir ushkasib yog'urilma pan texnikida yangilik yaratish bog'chisiga kirsangiz, tutash ketgan aqliy iqtidorli parniklarning ratlik tizilganligi. Parnikdagi o'xshamagan sortdagi anjirlarning orqa-orqadan pishib bozorga selinayotganligi. Pishiqlash zavodining mikrobsiz sexida ishchilarning anjirdan o'xshamagan tamdagi aroq va boshqa ichimliklarni pishiqlayotganligini ko'rasiz. Mahsulot ko'rgazmasi misolida sodgarlar anjir yumran pixichi, anjir muz arqi qatorliq mahsulotlarni tetib, anjir sog'lomlik mahsulotlari bozorini ochishga qatnashish qizg'inligi ochdi. Anjir kasbining taraqqiyot yo'shirin kuchiga nisbatan Ot shahri anjir ushkasib yo'g'urma pan texnikida yangilik yaratish bog'chisining mas'uli Shinjong Haydokun Yezikilik Pantexnik Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş müdiri Wang Shengyi tolup taşkan işençki ege. Onun tanıştırışca Şinjan'ın mol, rengaren, çoğun meyve taksisi işçide Ot şehrinin anjir kesbi roşen alaylıkki ege bulup, bu yerinin tüpırkıda köp kıl mineral matıla mol. Kuyaş nuri yeterlik. Keçi bilen kündüsünün temperatura parkıcı. Neçimin yıllık anjir östürüş en anısı ba. Mamlakat bo'yicha anjir ishlab chiqaradigan yadroliq rayon